aşkım, başına karaları bağla, ağla kaderine ağla, olma bensiz, olma.

0: Gün FM 99.9.
1: Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: özetimi utanır insan.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: zencile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncila çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: ...99.9...

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon

0: 0272 220 0330. 0272 220 0330. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: ...99.9... Radyo Gün.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: şehrin en iyi frekansı. 99.9 Radyo Gün.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
3: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin

0: bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
1: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
2: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
2: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
5: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
6: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarla milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renat Atallah, Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda ise Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamaları yöneltildi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çeşitli tutumunun, çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiası da yalanlandı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. DAEŞ terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüttü ve örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçtaysa geriye düştüğü maçı çeviren Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.
2: Gün efendim. 99.9.
3: Şimdi reklamlar.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün Efendim 99.9.
6: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Haber turundayız ve Afyonşehir Gazetesi ile bugünün gündemini okumaya başlıyoruz. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Arslan, terörist başı olarak nitelendirdiği Netanyahu'nun bebek katili olduğuna vurgu yaparak adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin hukuk ve adalet alanında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaşarak vatandaşların yargı sistemine olan güveninde ciddi bir erozyon yaşandığını savundu. Olgun'un açıklamaları bugün Afyonşehir'de Türkiye'de adalet sistemi yapısal sorunlarla karşı karşıya başlığıyla duyurulmuş ve Afyonşehir gazetesinden son haberimizde sıra. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Afyon ve Dinar'da yürütülen çalışmalarla hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Ve Ana Haber gazetesindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası ilimizde verdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konser yoğun katılımla adeta kültür ve sanat şölenine dönüştü. Nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetleri konusunda istikrarlı gelişimini sürdüren Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hastanesi'nde Ocak-Mart 2026 döneminde yapılan bütün işlemler 2025'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında büyük artış gösterdi. Muayene sayısı 19.383'ten 24.166'ya yükselerek %24.7 oranında arttı. Ana Haber gazetesine de uğradık sevgili dinleyenlerimiz. Ve gazete 3'teyiz. Afyon heyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı Ankara'da ziyaret ederek bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Afyon Blok Mermer Fuarı'nı görüştü. Ziyarete Afyon Valisi Doktor Naci Aktaş, AK Parti Afyon Milletvekilleri İbrahim Yurdunseven Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstihisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, Boğaz Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci katıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazete 3'ten son haberimizde sıra. İlimizde 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak YKS için tüm kurumlar tek çatı altında toplandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş ile birlikte Afyon Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Ünsal ve diğer yetkililer katıldı. Gazetelerin gündemini sizlerle buluşturduk sevgili dinleyenlerimiz. Programda yine müzik diyoruz.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programında şimdi hava durumunda sıra. Bugün sevgili dinleyenler öğle saatlerine kadar hava az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve 15 dolaylarında gök gürültülü ve sağanak yağmurlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının ardından tarihte bugün bölümüne uğruyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. 12 Haziran'a ulaştık ve günün tarihçesini paylaşacağız sizlerle. Bugün yılın 163. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 202. 12 Haziran'larda bakalım tarihte neler yaşanmış. 1826 Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı. 1919 Mustafa Kemal Paşa Havza'dan Amasya'ya geçti. 1924 ülkemizin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı. 1925 İstanbul Muallimler Cemiyeti Kongresi yapıldı. 1940 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı. 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu. 1957 Kırşehir yeniden il yapıldı. 1958 Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge 150 binden fazla kişi katıldı. 1966 Keban Barajı'nın temeli atıldı. 1984 Urfa'nın ismi Şanlıurfa olarak değiştirildi. 1990 Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti. 2000 ülkemizin ilk uzay kampı, Uzay Kampı Türkiye açıldı. 2007 Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı. 2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı. Tarihte bugün bölümüne uğradık ve tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Bugün Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğine yönelik farkındalığı yükseltmek amacıyla 2002'de ilan edilen bir gün sevgili dinleyenlerimiz. Tarihte bugün bölümünü böylece tamamladık ve yayınımızda yine müzik diyoruz.

0: Tamam her şey için.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz ve günün atasözünde sıra. Birinin bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay düzelemez. Atalarımız bu durumu adı çıkmış 9'a, inmez 8'e atasözüyle özetliyor. Güzel şarkılarımıza devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Deniz Seki geliyor mikrofona.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programında şimdi günün menüsünde sıra. Akşam yemekleriniz için bu bölümden yemek önerileri sıralıyoruz bildiğiniz gibi. Bugünün lezzetleri şöyle: erişteli barbunya çorbası, Hasan Paşa köftesi, enginarlı pilav ve tatlı olarak da ay tatlısı. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, güne merhaba da günün tavsiyesinde sıra. Güzel görünen insanları değil, gönlü güzel insanları sevin. İnsan.

ve iz bırakan kitap cümlelerindeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün sevgili dinleyenler, Paulo Coelho'nun 11 Dakika isimli kitabına uğrayacağız. Yazar şöyle diyor: Maria bir kez daha fark etti ki aşkı yaratan şey ötekinin varlığından çok yokluğuydu. Her gün söylediğimiz gibi kitap okumayı ihmal etmeyelim. Kitaplar daima başucumuzda bulunsun ve en yakın arkadaşlarımız olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için

0: İçin telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güne merhabadasınız sevgili dinleyenlerimiz. Güzel şarkılarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi Levan Sam geliyor mikrofona ve bir Azeri şarkı.

0: Mine FM. 99.9.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları
0: tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: ama gene temizim. Bu oluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.

Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes

0: kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi Yenice Çevre Yolu Bulvarı numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
2: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri, kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 0272 223 44 44.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
5: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
10: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
11: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
10: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
12: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.

0: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat

0: daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gün efendim. 99.9. 99. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Sevgili misafirlerimiz, et

0: Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Dom Pos.
1: Yay! Okay!
0: Hadi çıksın hazırla aldık seni. Hadi! Bravo!
2: Koşarak gel şimdi bu testi.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün Efem.
0: Reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Gün Efendim 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri, kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 0272 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın. Lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi Yenice Çevre Yolu Bulvarı numara 89'da hizmete girdi.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: şehrin en iyi frekansı. 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Devlet destekli ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: nadir misafirlerimiz. Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün Efem.
1: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları, uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara Yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sevgili dinleyenler, Cuma sohbetiyle sizlerleyiz. İlahiyatçı eğitimci hocamız Sayın Lokman Özkul bu haftada stüdyoda. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Muharrem ayı, aşure ve ehli beyt sevgisi konusunda hocamızdan değerli bilgiler alacağız. Sizler de sorularınızı ulaştırsanız.

0: hocamız ilerleyen dakikalarda yanıtlayacak. Bizlere Afyon Günefem'in sosyal medya adreslerinden ve 0272 214 53 77 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz diyelim. Sanırız önümüzdeki salı günü hocam Muharrem ayı başlıyor. Girerken neler söylersiniz?
1: Evet. Şu anda Zilhicce ayındayız. Zilhicce malum haç ve kurban ayıydı. Kurbanımızı idrak ettik, bayramımızı idrak ettik, kurbanları kestik. Cümlemizin Allah kabul etsin. Amin. Haç zamanıydı Zilhicce. Zilhicce 9, 10, 11, 12. günleri haç günleridir. Ve haç yapılmış oldu. Hacca giden kardeşlerimizin, büyüklerimizin haçlarda mebrur olsun, makbul olsun diyelim. Ve Zilhicce'den sonra Muharrem ayı geliyor. Muharrem ayı bir hicri yılın başlangıcı, hicri senenin başlangıcı. Nasıl miladi takvimde Ocak miladi yılbaşıysa, yani Muharrem ayı da hicri takvimde, hicri takvimin yıl başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
0: Evet.
1: Muharrem ayı önemli bir ay, önemli bir zaman dilimi. Birçok önemli olayın kendi içinde gerçekleştiği bir zaman. Dolayısıyla salı günü bir Muharrem olarak Muharrem ayını ve yeni hicri yılı idrak etmeye başlayacağız. Mübarek olsun, hayırlı olsun diyelim.
0: Amin.
1: Ve tabii Muharrem ayı içinde Aşure günü var. Muharrem ayının 10. günü Aşura. Aşure diyoruz biz de, aslı Aşura'dır.
0: Hı hı.
1: Aşura 10. Aşere. Aşura 10. gün. Muharrem'in 10. Evet. günü.
0: Halk arasında söylene söylene yani Aşure olmuş.
1: Aşure yani. Yemeğinden kasıtlı olarak bir nevi Aşure denilmiş ama aslı Aşura'dır. Aşura günü diyebilinir ve Aşura günü de hakikaten İslam tarihinde çok önemli olayların gerçekleştiği bir zaman dilimi. Bu olaylardan biri de birçok tabii önemli ve olumluyken bir de tabii olumsuz bir hadise var. O da malum Kerbela olayı.
0: Evet.
1: Yani kan dökülmesi yasak olan bir zamanda Hazreti Peygamber'in torununa ve onun Ehl-i Beyt'ine saldırı düzenleniyor. Bunu yapanlar da yine Müslümanlık adına yapmış oluyorlar. Onlar da ama burada tabii ki mevzu taht kavgası. Yezid'in halifelikte, Muaviye oğlu Yezid'in halifelikte kendisine rakip istememesi.
0: Hı hı.
1: Hazreti Hüseyin normal tabii onların hakkıyken baba oğul bir nevi kumpasla, babası Hazreti Ali kumpasla hilafetten ediyor. Daha sonra tabii yine Hazreti Hasan'ın büyüğü, pardon, Hazreti Hüseyin'in büyüğü Hazreti Hasan'ı, Hazreti Ali'nin oğlunu, onu yine hanımına zehirlettiriyor.
0: Hı hı.
1: Yani bu taht kavgası, bu yani hilafet vesaire, artık hilafet de bu elbette ki bu halifelik değil yani, o onun yaptığı devrin en büyük zalimliği. Hazreti Peygamber'in torununa kastetmek,
0: evet,
1: akıl alır bir olay
0: kabul
1: değil.
0: Kabul edilebilir bir şey
1: ve
0: değil.
1: 70 küsür kişiyi bir orduyla yok etmek. Bir orduyla, ordu göndererek. Onun için yani kime neyin nasip olacağı hiç belli değil. Yani ben şuyum, ben buyum demek insanlar için bir çözüm değil.
0: Evet.
1: Günümüzde diyorlar ya bazıları, ben hacı çocuğuyum, hoca çocuğum, benim babam şöyleydi, benim atam dedem böyleydi, şuydu buydu. Değil, insan kendisinden sorumlu, kendisinden. Ben Lokman olarak ben kendimden sorumluyum, Faruk olarak sen kendinden sorumlusun. Atalarımızın, büyüklerimizin ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor yani.
0: Doğru.
1: Neden bunu söyledim? Yezid'in, Hazreti Hüseyin'in üzerine gönderdiği komutan, onun komutanı, babası cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden biri olan Ömer bin Sa'd. Babası bakın hayattayken cennetle müjdeleniyor. Peygamber Efendimiz'e en yakında bulunan sahabilerden biri. Hayatı o kadar güzel, o kadar anlamlı ki yani Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e 10 kişiyi daha hayattayken cennetle müjdeliyor. Bunların dördü halifedir. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunun yanında diğerler de mesela sahabilerden. Bunlardan biri de işte Sa'd bin Ebi Vakkas. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer bin Sa'd, Yezid'in komutanı ve Hazreti Hüseyin'i şehit eden talihsiz, bahtsız kişi.
0: Evet.
1: Düşün, baba oğul, yani hani derler ya eskiler bazen evliya bir babadan şaki bir çocuk dünyaya gelir. Şaki bir babadan veli bir alim bir zat da dünyaya gelir. Ve onun için
0: alimden zalim
1: lazım.
0: Denilebilir, doğru.
1: Yani baba neyse oğul öyle olur demek çok
0: herkes
1: doğru değil.
0: Herkes kendinden sorumlu diyelim. Evet.
1: Tabii. Evet.
0: Sorular ulaşmaya başladı. Anne ve veya baba hayattayken malını mirasçılar arasında bölüştürmüşse vefat ettikten sonra varisler bu taksime uymak zorunda mıdır diye sormuş Selia Hanım.
1: Tabii. Genelde tabii miras olayı insanlar bu dünyadan göçtükten sonra gerçekleşiyor. Bizde öyle bir şey var. Yani varise vasiyet etmeye lüzum yoktur diye zaten böyle bir düstur da var ama halk arasında böyle bir kanı oluşmuş. Biz öldükten sonra bu taksimatı yapsınlar gibi bir kanı var. Aslında çok da doğru değil. Yani bunu hayattayken de yapılabilir. Çünkü onlardan sonra mesela birçok olay gerçekleşebiliyor. Birçok niza olayı, tartışma, hatta cinayetlere varan, kan dökülmesine varan olaylar gerçekleşebiliyor. Bunu hem hukuk kurallarımıza göre hem İslami kurallara uygun olarak anne baba, özellikle tabii babalar bunları hayattayken mesela yapsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama hakkaniyetli yapacak. Hakkaniyetli yapmışsa buna tabii evlatların elbette uyması gerekir. Yani hukuk kurallarımıza uygun, İslami kurallara uygunsa buna muhatapların mutlaka uyması gerekiyor. Ama bazıları da var, bir çocuğunu ön plana çıkarıyor, diğer çocuklarını tukaka ilan ediyor veya göz ardı ediyor.
0: Evet, evladını ayırt edenler olabiliyor ne yazık.
1: Bu şekilde bildiğim mesela benim birçok dava var şu anda, davalık olmuş insanlar var. Yani babalarının mirasları yüzünden veya onların hakkaniyetsiz yaptığına inandığına dair gerçekleşen mesela birçok dava var ve bunlar mesela sürüyor. Genelde de davacının lehine sonuçlanıyor. Yani burada bir haksızlık olduğu ortaya çıkıyor. Onun için miras İslam dininde çok önemlidir. Ebeveynler, anne baba bu konuda çok son derece sorumlu olması gerekir.
0: Adil
1: davranması gerekir. Hiçbirine hak geçirmeden, hak neyse eşit bir şekilde paylaşımı yaptırmaları gerekir.
0: Ebru Hanım iyi yayınlar dilemiş. O da ikindi namazının vakti ne zaman çıkar? Akşama 45 dakika kalana kadar kılabilir miyiz diye soruyor.
1: Tabii akşama 40-50 dakika kalana kadar ikindi namazı kılınabilir. O akşama 40-50 işte dediği gibi 45 dakika diyelim. Ondan sonrası kerahat vakti olur. O vakitte yani akşam namazına 40-50 dakika kalan sürede namaz kılmak, ikindi namazını kılmak tahrimen mekruhtur. Aramama yakın mekruh. Ama zorunlu hallerden dolayı kılınamamışsa yine de o vakit içinde çok da yapmadan sadece farzını kılmak gerekir. Çünkü mekruh. Yani haram değil. Yani tahrime mekruh ama dediğimiz gibi o vakte bırakmamak ondan önce kılmak, gerçekleştirmek gerekiyor.
0: Nazım Bey soruyor, abdestsizken tesbihle zikir yapılabilir mi demiş.
1: Elbette. Yani zikir, tesbih çekmek için abdest olmaya gerek yok. Abdest olmak, namaz kılmak için, Kur'an okumak için ve diğer bazı ibadetleri yapmak için, işte haçta mesela haç umre yapmak için gereklidir. Ama insan mesela abdestsizken de eline bir tesbih alıp tesbihini çekebilir, zikir yapabilir.
0: Evet.
1: Bunda hiçbir beis yoktur.
0: Emine Hanım, ezan okunurken yapılan dua reddolmaz diye duydum. Hocamız bu konuda ne der demiş.
1: Tabii evet, bu Peygamber Efendimiz'in saydığı vakitler arasında geçer. Peygamber Efendimiz duanın makbul olduğu vakitleri sayar. Bunlardan biri de ezan okunduğu zaman. Ezan okunduğu zaman yapılan dualarda Allah katında makbul dualar olarak bilinir. Tabii burada şuna dikkat edelim. Ezan okunurken ezan sözlerini dinleyerek içimizden tekrar edelim. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başladı. Mesela müezzinle birlikte tekrar etmeyelim. Müezzin bitirsin, biz akabinde tekrar edelim. Özellikle hayale selah kısmına kadar. Hayale selah, onlar zaten hayale selah, hayale felah, haydın namazı, haydın felaha çağrısıdır. Onları tekrar etmeye gerek yok. En son Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah kısmında da tekrar içimizden ve hafif bir sesle yapılabilir. Ama işte o esnada bu esnada dualarımızı yapabiliriz. Hı hı. Ezan okunurken Ya Rabbi şu okunan ezanlar hürmetine benim şu dileğimi yerine getirver. Benim işte şu hastalığımı gider ver benden. Hastalığıma şifa ver. Dertlerimize deva, borçlarımıza deva. Evet. Hastalıklarımıza şifa, evlatlarımıza hayırlı ömürler, hayırlı kısmetler ver gibi böyle dualar yapılabilir.
0: Evet. Konumuza devam edelim hocam. Tabii. Daha sonra gelen evet. soruları okumayı sürdüreceğiz.
1: Ayet-i Kerime ile devam edelim. Muharrem ayının içinde geçtiği Ayet-i Kerime Tevbe Suresi 36. ayette şöyle geçer. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddetash-şuhuri 'indallahi 12 şehran fi kitabillahi. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Yani mealen şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gün kıyasında Allah katına ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanıdır. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir diyor. Yani burada bu ayetteki kastımız burada 4 haram ay var. O zikredilir. Bu haram aylardan biri de Muharrem ayıdır. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları içinde savaşmanın haram kılındığı, bireyin işlediği fiillerin diğer zamanla yapılanlara göre daha çok sevap, mükafat veya daha çok günah ceza verildiği zaman dilimleridir. Yüce Allah bu 4 ayı tekrar ediyorum. Hı. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce diğerlerinden ayırmış. Kesinlikle bu aylarda diyor kan dökmeyin. Evet. Yani size saldırı olmadan savaşmayın. Bir saldırı varsa tabii nefsi müdafaadır. Ki Peygamber Efendimizin döneminde de olmuştur yani. Haram ayda yine müşrikler savaşmaktan geri kalmamış. Nefsi müdafaa olarak Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar da karşı koymuşlardır. Orada işte haram ayda gelin biz elimiz kolumuz bağlı duracağız denilmez. Dolayısıyla Muharrem ayı mükafatın, sevabın, faziletin önemli olduğu bir aydır. Peygamber Efendimiz bir hadiste diyor, Ramazan ayından sonra en kıymetli orucun tutulduğu ay Muharrem ayı. Evet, onun için Muharrem ayında oruç olarak, nafile oruç olarak değerlendirilebilir. Özellikle 9, 10, 11, 12. günler gibi, yani bu Aşura gününün de içinde bulunduğu zamanlar, dolayısıyla oruçlu geçirmesi evet. gereken
0: tam
1: zamandır.
0: Da onu sormuş bir dinleyenimiz Fazilet Hanım. Diyor ki pazartesi perşembe oruçlarına bu ayda devam etmek ecirli midir hocam?
1: Elbette. Muharrem ayında çok daha ecirlidir. İşte Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en kıymetli olduğu zaman dilimi Muharrem ayı. Hı-hı. Bu ay içinde pazartesi perşembe oruçları, bu ayın işte 9'u 10'u 11'i 12. günleri oruçlu geçirmeye çalışmak. Yaz aylarında sıcak hava ama tabii güç yetirebilen. Evet.
0: Ya da evde yani, bulunanlar.
1: Tabii, dediğimiz gibi nafile oruçtur. Bunların yani bir vacip, bir farz bir oruç değildir. Yani tutamayacak durumda olan da kendini çok aşırı zorlamasın. Ben nafile oruç tutmak istiyorum, sevabını kazanmak istiyorum diyenler varsa elbette evet. onlar bu zaman diliminde oruç tutabilirler.
0: Tahsin Bey kanserli bir yakını olduğunu ve dua beklediğini yazmış. Allah şifa versin diyelim.
1: Evet.
0: Evet. Emekli öğretmenimiz Müveddet Hanım da Sıla-i Rahim'in önemine hocam değinir misiniz? Bu zaman da yitirdik diyor. Evet, güzel tabii. bir konu.
1: Evet. Çok önemli bir konu. Evet, dinleyicimize tabii hak veriyorum. Sıla-i Rahim'i neredeyse kaybetmek üzereyiz. Sıla-i Rahim özellikle pandemiden sonra
0: insanlar daha yalnızlaştı.
1: Yani insanlar evet. birbirinden koptu. Ziyaretler azaldı. Bayram ziyaretleri azaldı. Bayramlar tatil görülmeye başlandı. İnsanlar artık bütçesine göre tatil mekanlara bakıyor. Bazılarıyla mesela Kurban Bayramı'nda görüştüm. Yani ne yapıyorsunuz diye işte tatile gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Dedim sizin büyüğünüz yok mu? Annem baban yok mu? Veya diğer yakında evet. var. Peki onlarla nasıl görüşürüz? Yani telefon ederiz. görüntülü telefon görüşmesi yaparız. Ben bu canlı görüşmeyi karşılar mı?
0: Mümkün
1: senin
0: değil.
1: Onun yanına gidip onun elini öpmeni,
0: hatırını almak tabii.
1: Beraber dedim sizi şeyden pencerelerden gözleyecekler. Geldi mi gelmedim. Gerçi şimdi telefon var, haber veriliyor da artık. Ama yine de bir
0: yaşlar
1: özlem, bir
0: bekler,
1: beklenti
0: tabii,
1: var. Yani
0: tabii.
1: Sonuçta yani bekleyenleri bekletmemek gerekir. Tabii sadece bayram zamanı değil, diğer zamanlarda da sıla-i rahimi kesmemek gerekir. Sıla-i rahim nedir? Yakın akrabayı ziyaret.
0: Ziyaret, evet.
1: Her şeyden önce baba, anne, bunlar ayrıysa onları ziyaret etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, dedenine olur. İşte amca, dayı, teyze, hala gibi bunların mesela çocukları. Yani çok sıkı bir aslında akrabalık bağı olması gerekir yani.
0: Evet.
1: Ama
0: günümüzde maalesef
1: gitgide azaldı.
0: Evet.
1: Yani oran verirsek %10, %20'lere kadar düştü bu.
0: Yani, hatta ziyaret edenler de bazen ilginç bulunabiliyor hocam.
1: Tabii tabii, hala bunu devam ettiriyor musunuz?
0: Bunun da işi yok mu?
1: Yani,
0: falan diyenler de
1: doğru,
0: var.
1: Doğru, garip karşılayanlar. Asıl gariplik onların bu bakışlarında. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor, sıla-i rahimi terk eden cennete giremez.
0: Evet.
1: Bazı insanlar öyle diyor mesela. Ben diyor akrabayla görüşmeyi kestim diyor. Yani böyle bir anlayış olamaz. Akrabayla görüşmeyi kesmek diye bir şey. Kestiysen ondan sonra sen kısmetini kesiyorsun, nasibini kesiyorsun. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisinde söylediği gibi nasipsiz, kısmetsizsin. Kendine bir nevi cenneti uzaklaştırıp cenneti haram edeceksin.
0: Evet.
1: Çünkü açık diyor yani sıla-i rahim terk eden cennete giremez. Bu peygamber sözü yani.
0: Üstüne başka bir şey söylemeye
1: başka bir şey
0: gerek
1: söylemeye gerek yok.
0: Evet.
1: Bu bakımdan biz kim ne kadar ihmal ederse etsin biz ihmal etmeyelim. Sıla-i rahimi her zaman yaşayalım, yaşatalım. Büyüklerimizi ziyaret edelim, ellerini öpelim. Eğer büyük olmasın, küçük bile olsa yani
0: yine de
1: gidelim,
0: ziyaret
1: yani şey yapalım. Yani illa ki büyük küçük çok şeye de gerek yok. Gelmeyene gitmek gerekir yani.
0: Bu daha önemli.
1: Tabii tabii.
0: Ve değerli hocam devam edelim. Aşure konusuna bir soruyla girmiş olalım.
1: Evet.
0: Yeşim Hanım diyor ki aşure yapmanın dini bir vecibe gibi görülmesi doğru mu? Bazıları böyle algılıyor demiş.
1: Tabii aşure
0: bir gelenek aslında.
1: Bir gelenek.
0: Dini
1: bir vecibeden ziyade Hazreti Nuh zamanından kalan güzel bir gelenek. Yani çok eski insanlığın başlangıcı diyebiliriz. Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh var. Hazreti Nuh Hazreti Adem'in oğludur. Bir nevi ikinci Adem diye de bilinir.
0: Evet.
1: Malum onun zamanında büyük bir tufan yaşanıyor. Tufan yani çok büyük bir sel. Yani her şeyi önüne katıp götüren, her şeyi yok eden yani bir nevi kıyamet. Yani her şeyi yok eden bir deniz artık.
0: Evet, bir afet diyelim.
1: Afeti diyelim. Öyle diyelim. Tabi Yüce Allah Hazreti Nuh'u ve inananları bu afetten kurtarıyor. Bu tufandan. Ona diyor bir gemi yap. Büyük bir gemi yap. Bunun içine inananları inananları diyor. Ve her hayvandan birer çift al.
0: Evet.
1: Her hayvandan birer çift de nedir? Bir nevi orada hayvan nesli de devam edecek. Çünkü Allah hayvanları insanların emrine vermiş. İnsanlar faydalansın diye vermiş ve bir doğanın kanununda devam etmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani sünnetullah var. Allah'ın koyduğu bir kainat ve kanun var. O devam edecek. Hazreti Nuh gemisini yapıyor. Tabii o gemi yaparken böyle şimdiki gibi yani güneşlik, yağmurdan şuradan buradan eser yok. O zaman için orada su yok vesaire yok. Göl yok, deniz yok, dere, nehir yok. Bu deli diyorlar.
0: Evet.
1: Niye ya böyle durduk yere deli. Yani aklını kaybetmiş Mecnun. Ama tabii sonra hikmeti anlaşılıyor.
0: Tabii.
1: Tabii diğer taraflardan sular yükselince
0: büyük bir tufan
1: orayı da tabii gibi. Sular kaplıyor. Hazreti Nuh kendisine inananları ve her hayvandan birer çift alıyor. O gemiye binmek Hazreti Nuh'un oğluna dahi nasip olmuyor. Oğlu daim oğlu inanmamış. Bakın peygambere oğlu inanmıyor.
0: Evet, az evvelki yani, konuya güzel bir örnek.
1: Baba yüreği, baba şefkati gereği Hazreti Nuh gemiyi almak istiyor. Elinden şey yapıyor. Gel diyor. Gemiye bin. oğlu şey yapmıyor, karşılık vermiyor. Gemiye binme yerine orada boğulmayı tercih ediyor. Evet. Yüce Allah orada Kur'an'da geçer. Hazreti Nuh uyarıyor. O senden diyor. O senin ehlinden, ailenden değil diyor. Hı hı hı. O zaten hem seni reddetti hem beni reddetti. Evet. İnanmamakla beni reddetti. Senin yani yardım çağınak seni reddetti. Hı hı. Onun için onu seni onu ailenden kabul etmedi.
0: Afyure'de aslında bu tufanda evet. ortaya çıkan bir yemek diyelim.
1: Yani gemi menziline vardıktan sonra tufandan kurtulup menziline vardıktan sonra hı hı. çok uzun hı hı. tabii. Ne kadar sürdüğünü biz tam bilmiyoruz. Aylarca.
0: Belki de, evet.
1: Yani süren bir yolculuk. Tabii içeriye hububat maddesi, gıda maddeleri almış. Ama tüketilmiş. En son kalan çok az bir malzeme kalıyor tufandan kurtulduktan sonra. Bu kalanları karıştırıyorlar. İşte buğday, arpa ne var?

0: arkadaşlar artık o zaman içinde hepsini kalan karıştırıyor buna. Hı hı. Yani aşure yemeği oradan geliyor.
1: Evet, oradan.
0: O karış bizde şimdi aşureye zaten
1: bir tatlı olarak evet günümüze tatlı, kadar
0: neler,
1: gelmiş.
0: Neler katıyoruz? Her şeyi hı hı. katabiliyoruz. Bizde Türbe Camii'nde evet. değil mi? Mevlevi Türbe Camii'nde 40 hatimli
1: aşure
0: yemeği yapılıyor hakikaten.
1: Çok ondan, da lezzetli ve güzel.
0: Yemek hakikaten hepimize evet. nasip olsun diyelim.
1: İnşallah.
0: Çünkü 40 hatim okumuş bir yemek.
1: Dolayısıyla aslında geleneksel güzel bir evet, lezzet tabii. diyelim. Konuya hocam devam edelim buyurunuz.
0: Evet. Tabii Muharrem ayı demişken Ehl-i Beyt ve Kerbela konusuna girmek gerekir. Ehl-i Beyt
1: İslam tarihinin en acı hadiselerinden evet, bir tanesi.
0: Kerbela en onu. Ehl-i Beyt Peygamber Efendimizin ailesi. Ehl-i Beyt zaten Beyt aile. Hı hı. Peygamber Efendimizin ailesi olarak ifade edilir. Oradaki mark Peygamber Efendimizin eşleri, mübarek eşleri, çocukları, torunları, işte torunların torunları olur devam eder
1: evet.
0: işte
1: yani o şecere halinde
0: şecere
1: ilerliyor.
0: Halinde yani Ehl-i Beyt sevgisi bir nevi imanlandır diyebiliriz veya Ehl-i Beyt'i sevmek imanın bir işaretidir. Çünkü Ehl-i Beyt'i sevmek peygamberimize sevmek demektir.
1: Evet.
0: Hatta benim en son kitabını yazdığım Selman-ı Farisi, Ammuriyel Selman onu da evet. Peygamber Efendimiz benim Ehl-i Beyt'imdendir diye Ehl-i Beyt'ini dahil etmiş. Hı hı. Yani İran'dan, Fars'tan çıkıp hakikati arayan mecusi, ateşperest bir aileden çıkan ve İslam'ın peşinde yıllarca koşan evet,
1: hak yolunda
0: Fahisi,
1: ilerlemiş
0: peygamber yani o kadar binlerce kilometre o zamanın şartlarında şimdiki şartlarda değil
1: hı hı.
0: o zamanki şartlarda
1: içinde
0: eziyetler, cefalar çekerek menziline ulaşabiliyor ve orada Peygamber Efendimiz buluyor. Peygamber Efendimiz bulunca da hı hı. hemen sen peygambersin diye inanmıyor. Yani ondaki nübüvvet işaretlerini böyle tahlil ediyor. Bir nevi teste tabi tutuyor.
1: Evet.
0: Kendince yani. Nübüvvet işaretlerini gördüğünce de tamam diyor bu son peygamber ondan sonra inanıyor.
1: Hı hı hı.
0: Yani bu o kadar akıl ve mantığı da çalıştıran birisi.
1: Evet.
0: Selman-ı Farisi.
1: Bu güzel kitabı da hocamızın evet, kaleme aldığı kitabı okuyun diyelim. Evet.
0: Öneriyor. Selman-ı Farisi'yi anlamalar okumaları hı hı. için.
1: Çok önemli bir zat. Yani, evet, tanımalar lazım.
0: Şehrimiz için de önemli bir eser çünkü
1: kesinlikle.
0: Selman-ı Farisi şehrimizde de 12 sene Emirdağ'da Hisarköy yakınlarındaki Amorium
1: bugün kazı yapılan
0: Amuriye tarihi hı. antik kentte yaşamış olan bir sahabi.
1: Evet.
0: Onu
1: geçelim.
0: Da ifade edelim.
1: Evet Kerbela hadisesi.
0: Evet, Kerbela'ya geçelim. Kerbela işte yine Muharrem ayında gerçekleşmiş olan acı elim bir hadise. Muaviye oğlu Yezid'in devlet başkanlığı diyelim artık. Hı hı. Emeviler döneminde önünde herhangi bir engel bırakmaması için bütün engelleri kaldırıyor. Yani kendisine rakip istemiyor. Bu anlamda da o zaman için Hazreti Hüseyin var. İnsanlar Medine halkı, Kufe halkı, o zaman birçok Müslüman beldenin halkı devlet başkanı halife olarak Hazreti Hüseyin'i görmek istiyor. Hem peygamber torunu hem de yani künye olarak veya silsile olarak onların hakkı. Çünkü Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin diye devam etmesi gerekirken
1: evet.
0: Bunu babası Muaviye bozuyor, onu da bir takım hilelerle bozuyor. Mesela Muaviye de gün çok tartışılır. Yani Yezid'in babası Muaviye bir sahabidir. Vahiy katipliği yapmıştır. Ama hırsına kurban olmuş birisi. Makam hırsına kurban olmuştur. Bazılar diyor sahabi ona mesela böyle bu şekilde hitap etmeniz gibi falan bazı sohbetlerinde karşı karşıya kaldım. Biz burada hakkaniyet ölçüsüne yaklaşıyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani kimsenin yaptığı diyelim ki cürümler insanı sahabe diye o cürümden kurtarmaz.
1: Doğru.
0: Çünkü Peygamber Efendimiz de mesela Ehl-i Beyt'ine ailesine diyor yani sizi birçok yerde ben bile kurtaramam diyor. Ve herkes diyor kendi ameline baksın. Kendi amelinden sorumludur.
1: Hı hı.
0: Yani ben şuyum ben buyum diye insan o sorumluluktan kurtulamaz. Sahabi olmak birisini öldürmeyi hak vermez ona.
1: Tabii ki.
0: Yani Hazreti Hasan'ı Muaviye'nin öldürdüğü çok aşikardır, öldürttüğü.
1: Hı hı, hı.
0: Yani kendi hanımına zehirlettiriyor. İsmini de vereyim, araştırmak isteyen araştırıcı Cade binti Eşas diye
1: evet.
0: hanımı, onu seni oğlum Yezid'e hanım yapacağım, saraylarda yaşatacağım diye
1: hı hı.
0: kandırarak kocası Hazreti Hasan'ı zehirlettiriyor.
1: Evet, bu konuda yazılmış yani, çok eser de var. Var yani, araştırabilirler. Evet.
0: Yani Hazreti Hasan'ı o şekilde devre dışı bırakıyor. Hı hı, öldürterek hı. Daha sonra Hazreti Hüseyin kalıyor. Hazreti Hüseyin de oğlu Yezid. Yezid deyin zaten bütün insanların kafasında hep şöyle bir olumsuz evet. Şey var.
1: Kötü
0: İsmi
1: yüz.
0: İsmi duyduğu zaman bile şöyle bir yüzümüz kararır. Hı hı hı. Çünkü Hazreti Hüseyin'in katilidir. Bizim Ehl-i Beyt sevgimiz çok büyüktür. Yani Ehl-i Beyt'i sevmek için insanın mezhebinin şu bu olmasına şey gerek yok. Yani Sünni, Alevi, hı-hı, Şii hı-hı. Vesaire hepsi Ehl-i Beyt'i sever.
1: Tabii.
0: Ve sevmek de gerekir. Dolayısıyla Hazreti Ali'yi sever, Hazreti Hasan'ı sever, Hazreti Hüseyin'i bunları bir farklılık haline getirmemek de gerekir. Sünniler de mesela Sünni kesimde Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, onların çocuklarını, onların Ehl-i Beyt'ini diyelim, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'ini her şeyden çok severler yani. Onun için saygıda duyarlar. Bunun yanında zulüm yapan da Yezid gibi, Muaviye gibi son derece eleştirirler, kızarlar. Bizim kızdığımız gibi, bizim eleştirdiğimiz gibi. Bunları bir farklılık haline getirmemek gerekir.
1: Evet.
0: Bunlara bakış açımız aynıdır.
1: Kesinlikle.
0: Değişen bir şey yoktur.
1: Hı hı.
0: Kerbela'yı yani tekrar şöyle bir hemen özet geçmek gerekirse.
1: Buyurun.
0: Kufa halkı Hazreti Hüseyin'i davet ediyorlar. Biz başımıza seni halife görmek istiyoruz. Her şeyimizle senin yanındayız. Canımızla, malımızla, kanımızla, her şeyimizle yanınızdayız diye defalarca mektup gönderiyorlar. Davet ediyorlar. Bir halk, bunun yanında diğer tabii insanlardan teveccüh var. Ortada bir zalim var, zulüm var. Yezid var. Halka zulmeden birisi. Bu zulüm karşısında Hazreti Hüseyin sessiz kalamıyor zaten. İnsanların hem Medine halkı onu zaten başta görmek istiyor. Burada Hazreti Hüseyin'in derdi ben bir devlet başkanı, bir halife olayım değil. Adaleti sağlayayım.
1: Adalet tabii.
0: Adalet insanlara eşit anlamda, adil anlamda yönetilsin. Zulüm görmesin. Derdi bu yani. Yoksa makam mevki peşinde koşan birisi değil Hazreti Hüseyin. Ama onu çağıran Kufeliler maalesef onu yüzüstü bırakıyorlar. Hem defalarca mektup gönderip çağırıyorlar, hem de geldiği zaman birkaç kişi dışında ona katılan olmuyor. Yüzüstü bırakıyorlar. Yezid'in ve adamlarının telkinlerine inanarak veya onların tehditlerine boyun eğerek Hazreti Hüseyin'i yüzüstü bırakıyorlar. Hazreti Hüseyin tabii oraya kadar gelmişken diğer işte Kerbela mevkiinde onun üzerine ordu gönderterek orada 70 küsur kişi Hazreti Hüseyin ve yanındakiler.
1: Evet.
0: Birçoğu da çocuk. Hanımı var, çocukları var, diğer yakınları var.
1: Daha güçsüz
0: ona katılmış çok az bir Müslüman var. Bunlarla Kerbela dediğimiz yerde yine bu da Muharrem ayının 10. günüdür.
1: Evet.
0: Muharrem ayının en acı hadiselerinden biridir. Orada Kerbela kuyuları yanında orada bir damla su dahi verdirmeden bütün suları kapatıyorlar. Su dahi içmiyorlar. Aç susuz bırakarak
1: büyük bir mezali. Evet.
0: Yani Hazreti Hüseyin yalvarıyor. Yani yalvarıyor kurtulması için çocuklar. Kundakta çocuklar var. Ne olur diyor bir yudum su verin diyor şu çocuklara.
1: Evet.
0: Kendim için çocuk çünkü ağlamaktan çatlayacak, susuzluktan çatlayacak. Annelerin sütü kurumuş. Anneler bir şey yiyemiyor, içemiyor. Sütü kurumuş, süt veremiyor, su içemiyor. Tabii onların karşısında bir baba olarak dayanamıyor yani. Bir yudum su, bir yudum su dahi vermiyor bu kısmetsiz, nasipsizler.
1: Evet.
0: Ve hep onların üzerine saldırıp hepsini birden şehit ediyorlar.
1: Evet.
0: Yani binlerce kişilik bir ordu. 70 küsur kişinin üzerine gidiyor. Düşünün çok büyük bir mezalim gerçekleşiyor. Ve Kerbela bizim asırlarca bir nevi yasını tuttuğumuz,
1: evet, çok acı bir
0: üzüntüsünü
1: hadisi.
0: Yaşadığımız her Muharrem onun da hatırladığımız çok acı bir hadisedir.
1: Evet.
0: Hazreti Hüseyin
1: epeyce
0: Kerbela şehitlerini
1: evet,
0: tekrar
1: rahmetle
0: analım.
1: Sorularımız ulaştı, onları yanıtlayıp sonra yavaş yavaş programımızı noktalayacağız. Hocamızın nemime üzerine söyleyeceği nedir kısaca demiş Fitnat Hanım. Nemime dediği galiba kovuculuk, dedikoduculuk. Evet.
0: Tabii nemime, evet, kovuculuk, onun kovuculuk dediği kovuculuğun diğer bir adı nemimedir. Hı hı. Başka nemime diğer ifadelerde geçiyor da buradaki asıl tabii denizcimizin kastettiği,
1: evet,
0: kovuculuk dedikoduculuk olması gerekir. Nemime bu tabii elbette İslam dininin zemmettiği, kınadığı, yapılmasını istemediği en kötü hallerden birisidir.
1: Hı hı.
0: Hucurat suresinde leş eti yemeye benzetmiştir Yüce Allah. Birinin gıybetini yapmak, birinin dedikodusunu yapmak, yani yanımızda olmayan birini onun arkasından kötü bir şekilde konuşmak.
1: Hı hı.
0: Yanımızda yok ama biz onu şöyle yaramaz biridir, şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Yani onun elinin attığı yer kurur.
1: Olumsuz bilmem, şeyler.
0: Evet. Olumsuz şeyler böyle. Hı hı. Kendisinin duyduğunda hoşlanmayacağı şeyleri konuşmak gıybettir.
1: Evet.
0: Dedikodudur. Kovuculuktur yani.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bundan uzak durmak gerekir.
1: Evet.
0: İslam dinimize hüsnü zan içinde olmamızı
1: iyi emrediyor. Niyetli olalım.
0: Yani insanlar için iyi niyet besleyelim. Yani birçok defa suizandan dahi kaçınalım. Yani ben açıkçası kendim de itiraf edeyim.
1: Hı hı.
0: Bazı insanlar mesela içimden diyelim suizanda bulunum. Yani dilime açığa vurmadan,
1: evet,
0: şöyle böyle, ama Allah beni tam tersiyle mesela imtihan etti. Hı-hı, baktım, hı-hı, o benim suizanımın boş yere, olumsuz olduğunu gösterdi. Allah bana gösterdi onu.
1: Evet.
0: Yani
1: bunu da fark etmek önemli.
0: Ne kadar yanlış yapıyorsun.
1: Hı-hı,
0: yani
1: hı-hı,
0: böyle yanlış yaptığını bilmediğin halde bunun hakkında suizan yaptın. Onu güzel bir iş yaparken ve o işlerle hiç alakalı olmazken,
1: hı-hı,
0: gösteriyor yani.
1: Doğru.
0: Bu tabii şey değil. Dedikodu gibi insanın suizan içinden geçirmesi. Evet.
1: Onu bile aslında
0: yani,
1: diyor.
0: Ben günah olmaz.
1: Evet.
0: Ama ondan dahi kaçının diyor.
1: Hı hı. Hele ki dedikodu tabii,
0: evet,
1: hiç kabul edilemez.
0: Biz üstünü zanla memur, insanlar hakkında güzel düşünmeye, hı hı, memuruz.
1: Evet.
0: Güzel düşünmek durumundayız.
1: Yine Yasin Bey ulaşmış, iyi yayınlar diliyor. O da diyor ki aksıran bir kişiye ne demeli, yanındaki nasıl karşılık vermeli diyor. Güzel.
0: Tabii, evet. Bu da yine Peygamber Efendimiz'in hadisi ölçüsünde ifade edelim. Hapşırmak elbette ki insani bir olaydır.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla hapşıran bir kişi yani elhamdülillah demesi gerekir.
1: Evet.
0: Yanındaki kişi yerhamükallah diyecek.
1: Hı hı.
0: Yani ne demek ki, Allah sana
1: merhamet
0: etsin. Hapşıran kişi bu defa yehdine ve yehdikumullah. Allah sana ve bana,
1: hı hı,
0: yani
1: hı,
0: bize hepimize
1: hidayet etsin.
0: Bizi hak yolu, doğru yolu göstersin,
1: evet,
0: anlamında bu şekilde,
1: hı hı,
0: mukabele edilmesi gerekir.
1: Evet.
0: Sünnettir. Yapılmasında fayda Müslümanın Müslüman üzerindeki haklardan biridir. Hapşıran bir kişiye yerhamukallah demek,
1: hı hı,
0: Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir.
1: Evet. O yanım diyor ki boş eve girildiğinde selam verilir mi hocam?
0: Tabii verilir. Yani ev bomboş olsa bile eve girdiğimizde sağ ayakla giriyoruz.
1: Hı hı.
0: Besmeleyle mümkünse Bismillah tevekkeltü alallah diyerek Allah'ım sana tevekkül ettim. Girdikten sonra ev boş olsa bile Esselamu Aleyküm ya Ehlel Beyt.
1: Hı hı.
0: Yani Esselamu Aleyküm demek de yeterlidir.
1: Evet.
0: Ehlel Beyt yani ev halkı.
1: Ev halkı.
0: Ev halkı da kasıt meleklerdir.
1: Hı.
0: Çünkü biz evde meleklerin olduğunu da inanıyoruz. Çünkü melekler gözle görünmez varlıklar.
1: Tabii.
0: Her an her yerde olabilirler. Onun için bir nevi onları da selamlamış oluyoruz, hı hı, diyebiliriz.
1: Zuhal Hanım güzel bir soru sormuş. Her akşam yatsı namazından sonra Yasin, Emme ve Tebarike okurum. Bu hikmetli mi hocam,
0: tabii,
1: diye soruyor.
0: Tabii elbette. Evet. Yani özellikle şunu ifade edeyim. Akşamla yatsı namaz arası Vakıa suresi.
1: Hı hı.
0: Bu zenginlik suresidir. Peygamber Efendimizin öğüdüdür.
1: Evet.
0: Yani hayatında fakirlik yüzü görmek istemeyen,
1: hı hı,
0: zenginlik görmek isteyen akşam ile yatsı arası Vakıa okusun.
1: Evet.
0: Akşam ile yatsı arası okuyamamışsa yatsıdan sonra da okuyabilir. Yatsıdan sonra da daha ziyade Mülk suresi. Ama Yasin de okuyabilir elbette ki. Burada tabii bir Allah dostu şöyle şey yapıyorlar, bir soru yöneltiliyor yani veli zatlardan.
1: Evet.
0: Bu dünyadan imanla göçmek için ne yapmamız gerekir diyor. Hı hı. O da cevaben şöyle diyor. Yatsıdan sonra Mülk Suresi Tebariki okumaya devam etmek.
1: Ha, ne güzel.
0: Diyor yatsıdan sonra Mülk Suresini Tebariki'yi okumaya devam eden bu dünyadan imanla göçer.
1: Evet.
0: Onun için
1: buna devam etmek yatsı güzel.
0: Yatsı sonrası Mülk Suresi Tebariki okuyabiliyorsa Yasin Suresi evet. Onları devam etsin. Elbette ki çok büyük faziletleri
1: son
0: vardır.
1: Son iki sorumuz. Arif Bey diyor ki iki çocuğum var, ikisi için de kurban kesemedim. Akika kurbanını söylüyor galiba. Evet. Bunun dini bir vebali günahı var mıdır demiş.
0: Akika kurbanı sünnettir. Ya Peygamber Efendimiz çocuklar için kesmiştir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sünnet olarak yer alır. Hali vakti yerindeyse yani kesebiliyorsa kesmesi gerekir. Ama yok durumu müsait değilse elbette ondan durumu müsait olmadığı için
1: zaten sorumluluk için, kalkıyor.
0: Kesmesi için herhangi bir beis sakınca yoktur yani.
1: Evet. Son sorumuz İlker Bey'den. O da diyor ki kibirli insanlar çok fazla. Hocam kısaca bunun günahını anlatabilir mi demiş.
0: Tabii evet, kibir büyüklenmek Allah'ın en sevmediği fiillerden birisidir. Kibriya yani büyüklenmek Allah'a mahsustur, kullara mahsus değildir. Hı hı. Azamet, kibriya deriz buna. Yüce Allah'ın sıfatlarındandır, önemli özelliklerindendir. İnsana düşen mütevazi olmaktır.
1: Evet. Tevazu
0: yani
1: sahibi.
0: Tevazu sahibi olmaktır. Kibir insana asla yakışmaz. Yüce Allah'ın en sevmediği iki özellik. Birisi kibir, biri cimriliktir.
1: Hı hı hı.
0: Dolayısıyla bu bizlerde bulunmaması gerekiyor. Kibir sahibi insan Yüce Allah'a karşı gelmiş olur. Yani bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Bunu terk etmek lazım.
1: Evet.
0: Hiçbirimiz başka birine karşı kibir içine giremeyiz, büyüklenme hı hı. içine giremeyiz. Ama şu var, birisi mesela kibirli biri bizim karşımıza devamlı kibirini gösteriyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim, şuyum, buyum. Kibiriyle bizi ezmeye çalışsa ona karşı kibir göstermek de tevazudur, sadakadır.
1: Evet, ona da cevabını vermek.
0: Ona da cevap vereceksin. Yani
1: evet.
0: Birisi kibir gösteriyor, biz karşısında ezilip üzüleceğiz mütevazilikten.
1: Hı hı.
0: Bu böyle değil. Yani o kibir gösteriyorsa ona karşı aynıyla hatta misliyle mukabele etmek
1: evet, bu da
0: yani görevimizdir. Bunu tabii abartmamak, aşırı gitme. Ona haddini bildirmek hı-hı, için hı-hı. gerekir.
1: Bir ders yani, belki vermek
0: evet,
1: için bu hani, önemli.
0: Sen benim kim olduğumu biliyorsun hı-hı, diğer hı-hı. gibi başlarlar ya mesela filan veya ben kimlerdenim, ben asilzade biriyim
1: evet.
0: filan falan diye böyle girerler. devam ederler.
1: Bunlar
0: onlara
1: doğru
0: karşı
1: değil.
0: Mütevazi evet. olmak da doğru değil ama hayatın gelen anlamda mütevazi hı-hı. olmak
1: çok önemli.
0: Bizim için ölçü olmalıdır.
1: Konuda aslında anlatacağımız çok husus vardı ama hocam sonlara geldik.
0: Evet.
1: Son cümlelerinizi alıp veda edelim. Bu arada evet. saat 18 reklamlarının ardından Lokman hocamız konuğuyla sizlerle olacak. Bu yüzden radyonuz açık olsun diyelim. Buyurun hocam.
0: Evet. Bu ayda yapılabilecek ibadetlerle tamamlayalım konuyu. Bu ayda programın başında ifade ettiğimiz gibi oruç tutmaya gayret etmek çok önemli. Tabii her şeyden önce 5 vakit namazımızı düzenli kılmak. Bu hı hı. Olmazsa olmaz zaten.
1: Tabii.
0: Nafile oruç olarak Muharrem ayında oruç tutmak. Dediğimiz gibi 9, 10, 11, 12. günler.
1: Evet, söyledik
0: yine
1: bunu.
0: Pazartesi, Perşembe oruçlar Peygamber Efendimizin bu ayda da devam ettiği sünnet oruçlardır. Onlara devam etmek. Bu ay bolca tövbe istiğfarda bulunmak gerekiyor. Hı hı. Yüce Allah'ın rahmet kapılarının açık, geniş olduğu. Her zaman açık da bu aylar daha geniş zamanlar.
1: Hikmetli zamanlar diye.
0: Kur'an okumayı bilenler için Kur'an okumak, sadaka vermek, insanlara yardımda bulunmak, namazları mümkün mertebe cemaatle kılmaya gayret etmek özellikle erkekler için.
1: Hı hı.
0: Aile fertleriyle ilgilenmek, aile fertlerinin herhangi bir sıkıntısı varsa, o da mesela günümüzde çok ihmal ettiğimiz
1: maalesef.
0: Konu. Hani sıla-i rahim konusuna değindik ya.
1: Hı hı.
0: Şimdi günümüzde mesela bu da çok önem arz eden bir konu. Aile fertleri birbirinden kopuk.
1: Maalesef.
0: Yani özellikle bu akıllı telefonlar vesaire girdikten sonra baba evden geliyor, yemeğini yiyor, eline telefonunu alıyor.
1: Hı hı.
0: Yani
1: herkes teknolojinin esiri halinde. Evet.
0: Yani dolaşıyor. Anne bir başka yerde, çocuk kendi odasında, bir yemekte bir araya gelebiliyorsa yemekte bir araya gelinebiliyor. Bu tabii genelleme değil. Elbette ki herkesi kastetmiyoruz ama hı hı. bizim gördüğümüz
1: yaygın olan bu gibi sanki. Evet.
0: Bu bakımdan aile bağlarını da koparıyoruz. Onun için aile fertleriyle ilgilenelim. Onlarla birlikte sohbet edelim.
1: dertlerini gerek, dinleyelim.
0: Gerek dini evet. sohbet, gerek milli gerekse gelenek, göreneklerim üzerine yani karşılıklı mesela babanın geçinmeni dinleyin böyle üstten
1: kardeşler gibi olmaz.
0: Bu tabii daha böyle şey yapar, itici olur. Onun için aile ortamı mümkün mertebe mesela beraber, ben bunu her zaman ifade ediyorum, bir kitap okuma saatimiz olsun ev içinde beraberce, televizyonu kapatalım, bu telefonları bir yere bırakalım, alalım elimize ilgimize göre bir kitap beraberce okuyalım mesela, bundan sonra gerekirse bir istişare edelim, değerlendirelim.
1: Tabii.
0: Yani günün değerlendirmesi

0: açmasın, aman gürültü çıkarmasın. Ama daha 2 yaşında, 3 yaşında çocuklara eline telefon veriliyor, tablet veriliyor. Yani maalesef kötü gidişi biz kendimiz hazırlıyoruz. Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Yine faydalı, ufkumuzu açan güzel bir sohbet oldu. Saat 18 itibariyle de futbol meraklılarını yine radyo başına bekliyoruz.
0: Olduğu için milli takımımız var.
1: Evet.
0: Onu konunun uzmanı
1: Yücel
0: Ocak Hocamız. Yücel Ocak Hocam'la değerlendireceğiz.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimizi o yayınımıza da bekliyoruz.
1: Radyonuz açık olsun diyelim. Lokman Hoca'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Cuma sohbeti sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Çok kıymetli dinleyenler, izleyenler, Dünya Kupası özel programı ile sizlerleyiz. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Dünya Kupası özel programımız, tabii bu konuyu Afyon'da konuşacağımız en önemli kişi Yücel Hocam, Profesör Doktor Yücel Hocam'la beraberiz. Yücel Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Afyon'da futbol otoritesiyle siz akla geliyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Onun için biz de sizle bu konuyu konuşalım dedik.
1: Nazik davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum ve Gün FM dinleyicilerine de buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Umarım güzel bir söyleşi olur. Umarım onların bazı kafalarındaki küçük bilgileri de tazelemiş oluruz. Çünkü bu yıl bir statüde değişiklik var. Evet. Onlardan filan bahsedeceğiz şimdi. Kendi, yani bizim çocuklardan bahsedeceğiz.
0: Evet, bizim
1: çocuklarımızdan bahsedeceğiz. Umarım güzel bir söyleşi olacak.
0: Evet. Tabii kıymetli dinleyenler, yayınımızı Radyo Gün FM 99.9'dan gerçekleştiriyoruz. Günefem.net'ten dinleyebilirsiniz. Lokman Özkul Facebook sayfasından, yine Facebook canlı yayın olarak izleyebiliyorsunuz. Yine Gün FM'in Instagram sayfasından da canlı olarak yayınımızı izleyebilirsiniz diyerek konuya girelim. Sayın Hocam, Dünya Kupası dün akşam başladı.
1: Evet.
0: Meksika, Güney Afrika, Meksika ev sahiplerinden birisi. Enteresan bir maç oldu, değişik bir maçtı. Meksika'nın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Öncelikle bir açılışa değinirseniz öyle bir girelim.
1: Yani şimdi Meksika işte ev sahibi olmanın getirdiği avantajlar veya baskılarla başladı. Şimdi 3 ülkenin ev sahipliği yaptığı ve farklı statüde oynanan bir Dünya Kupası'nı bu sene izleyeceğiz. Şimdi hani açılış maçına geçmeden önce
0: tabii
1: birazcık statüden bahsedelim.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi eskiden 32 takımla oynanan bir Dünya Kupası vardı. Bu sene bu takım sayısı 48'e çıktı. Grup takım sayıları arttı. Gruplar arttı. Gruplar artınca tabii dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan takım sayıları da doğal olarak arttı. Yani işte Asya kıtasından, Afrika kıtasından, Amerika kıtasından katılan takım sayıları arttı. Ve bu katılan takım sayısının artması da tek başına değil. Şu anda statünün değişikliğinde bugün, bundan sonra bu ilk turlarda oynanacak her maç çok kıymetli, önemli.
0: Evet.
1: Şöylesine şimdi birinci, ikinciler çıkacaklar.
0: Evet, üst tura.
1: Üçüncülerde en iyi üçüncüler şeyisi, evet, oynayacaklar. Yani dörtlü gruplarda üç takımın bir üst lige gruptan çıkma şansları var. Ve bu turnuvada işte alışılagelmiş yıllardır Dünya Kupalarının müdaimi olmuşlar. Her dönem bulunan ve her dönem şampiyonluğu hedefleyen takımların yanında ilk kez Dünya Kupalarına katılan, kendilerini bu vitrinde göstermek isteyen, belki birçok izleyicimizin veya dünyanın birçok yerindeki birçok spor severin ülkenin adını duymadığı ülkelerin de bulunduğu,
0: evet,
1: bir Dünya Kupası'nı,
0: evet,
1: izleyeceğiz. Ve toplamda 104 tane maç oynanacak.
0: 104 maç.
1: Çok ciddi bir maç.
0: Eskiye göre bayağı bir artmış.
1: Ve bu artışla birlikte işte IFAB, yani Uluslararası Futbol Birliği ve FIFA'nın yöneticilerini açıkladığında da 6 milyarın üzerinde, evet, insanın bu maçları izleyeceğini bekliyorlar ki bu hakikaten çok yüksek,
0: evet,
1: bir rakam.
0: Yani şimdi, 6 milyar insanın izleyecek.
1: Tabii dünyanın,
0: IFAB deyince hocam, oyun kurallarına değişiklik var mı? Dünya Kupası ilk defa denenecek.
1: Yok. Öyle o şekilde Dünya, evet, Kupası'nda ilk kez denenecek bir şey yok. Bir kural yok. Sadece statüde.
0: Statüde
1: bir 32 değişiklik yapıldı.
0: 32
1: takımdan 48'e yükseldik mi? Maç sayısını da arttırdılar.
0: Arttı.
1: Yani gruplarından çıkan iki takım ve en iyi üçüncülerle birlikte 32 takım tekrar şeye kalarak devam edecek.
0: Evet.
1: Yani oradan gruplara kalarak devam edecekler. Eğer müsaade ederseniz ben şöyle gruplardan kısa kısa bilgiler vererek hem ülkeleri ve ülkelerin bu sisteme hazırlanışlarıyla
0: kendi bizim çocukları bir değerlendirsek, milli
1: onu en sona bırakıp onu,
0: tamam,
1: yoğun olarak
0: olur,
1: onlardan,
0: tamam,
1: bahsedelim.
0: O zaman siz gruplardan,
1: çünkü
0: devam edelim.
1: Her şeyimiz o bizim.
0: Tabii.
1: Mesela A,
0: evet,
1: grubunu futbol otoriteleri diyor ki öngörülemeyen bir grup. Yani çok net bir favorisi olmayan evet. Ve işte dengeli eşleşmenin olduğu bir grup gözüyle bakılıyor. Ve burada Meksika var. Evet. Ev sahibi. İşte ilk maçını da oynadı. Normalde daha öncesinde çok daha tempolu oynayan, ondan sonra işte bu tempolu oynayışla iddialı bir konuma gelmek istiyordu. Şimdi mesela Meksika ile ilgili böyle enteresan iki şey var. Hocanın 3. Dünya Kupası. Yani Meksika ile birlikte 3. Dünya Kupası ve işte Guarnomo isimli kalecilerinin de 6. Dünya Kupası.
0: Yani Dünya Kupası'nın gediklisi olmuş.
1: Evet, enteresan rakamlarla ifade edilen Güney Afrika işte fizik gücü yüksek olarak oyun oynamaya çalışıyor. Afrika'nın yükselen bir ivme kazanan bir temsilcisi olarak görünüyor ve burada da onu işte
0: Meksika kazandı, ben hiç beğenmedim ama Güney Afrika'yı. Yani pozitif olarak araya pas atmaya çalışıyorlar. Çok böyle toplar abuk subuk yerlere gidiyor yani. Benim en çok dikkatimi çeken. Yani ya bir tane bir olumlu ara pas yapmadılar diyebilirim açıkçası.
1: Yani belki de ilk maç olması özellikle ev sahibine karşı oynamış olmaları şey yapabilir. Normalde hani bu zorlu turnuvadan buraya gelen bir takımın daha iyi şeyler ortaya koymasını bekledik hepimiz evet, dün tabii. itibariyle ama işte o bir de birazcık da hayal kırıklığı oluşturdu. Yine bu grubun diğer takımı işte Asya futbolunun istikrarlı ekibi Güney Kore var. İşte bu takım tempolu futbol oynuyor ve mesela Güney Kore dediğimiz zaman 2022'de Portekiz'i yenmeleri aklımıza evet, geliyor. Tabii. Bizim Portekiz'i yenen bir ekipti ki Portekiz işte dünyanın o da yükselen yıldızlarından ve işte Portekiz dediğimiz zaman
0: Ronaldo sürpriz bir takım aslında tabii. Güney Kore.
1: Evet. Ve ama şey var, onlar takım oyununu oynuyorlar, inançlı oynuyorlar ve tempolu oynuyorlar.
0: Evet. Ondan dünyanın sonra üçüncüsü olduğumuzda da Güney Kore'yi yenmiştik herhalde.
1: Evet. Evet. Güney Kore'de işte üçüncülük, dördüncülük maçını evet, oynamıştık onlarla. Evet. Ve bir çok dostane bir seyircisiyle müsabakasıyla örnek ve hafızalarda evet, kalan bir müsabaka olmuştu. Bu gruptaki diğer bir takım Çekya. Çekya Avrupa futbolunun bir takımı. Zaten bu buraya baktığınız zaman kıtalardan, evet, farklı kıtalardan farklı tabii, kültürlerin takımları. Çekya işte son zamanlarda bir çıkış gösteren, sert futbol oynayan, disiplinli futbol oynayan bir takım olarak karşımıza çıkıyor. B grubuna baktığımız zaman yine burada farklı futbol kültürlerini burada da görüyoruz. İşte Kanada var. Yine Meksika gibi ev sahibi bir takım. Kanada'da evet, bu Kanada turnuvanın ev sahiplerinden. İşte genellikle Avrupa'da oynayan çok futbolcuları var. O Avrupa'daki futbolcularıyla birlikte bunlar bir bu Dünya Kupası'nda olumlu bir şey bekliyorlar.
0: Mesela yani şu anda kadronu bilmiyorum. Beşiktaş'ın Kayseri'nin muhtemelen kadroda herhalde.
1: Tabii. Bu grupta yine sürpriz bir ekip var. Bosna Hersek. Bosna Hersek'i sürpriz yapan şey İtalya'yı eleyerek
0: playoff'ta
1: İtalya'yı işte eleyerek oraya gitmesi. Edinecek onun takımı ve o takımın da şu anda en önemli, en dinamik takımı taşıyan futbolcusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu akşam
0: yaşlar
1: bu akşam 40 yaşlarında. Evet. Bu akşam 22'de onların maçları var.
0: Tabii
1: yüreğimiz, gönlümüz, soydaşlarımızla. Onlar da sadece bu maç bir futbol, bu turnuva Bosna Hersek futbolcular için sadece bir turnuva olmaktan öteye çıkacak bir işte ülkelerinin bir varlık mücadelesi, bir milletin mücadelesi olarak karşımıza çıkacak. Yine burada İsviçre var. İstikrarlı bir ekip. Her zaman turnuvalarda olmuş ve kuzeyin disipliniyle oynayan bir takım olarak standardını bozmayan, her zaman aynı istikrarda oynayan bir takım. Yine burada Asya'nın bir sürpriz ekibi var. Katar.
0: Katar evet.
1: Katar burada ve bunlar işte bu takımlar için, bunların futbolcular için de bu turnuvalar bunların vitrin maçları olacak.
0: Tabii, evet. Ve işte Katar ilk defa mı katılıyor hocam?
1: Evet.
0: Bu Katar'da Dünya Kupası yapılmıştı. O zaman tabii ev sahibi olarak,
1: katıldılar. İkinci olabilir. Evet. Fizik gücü ve temposuyla oynayan bir takım. C grubu işte favorisinin çok belirgin olduğu bir grup. Brezilya var burada. Yani Brezilya deyince artık Brezilya'yı konuşmaya gerek yok. Brezilya'nın bulunduğu
0: bir yerde. Brezilya sanki eski zamanlara göre biraz ivme kaybetti gibi. O eski bizim hani samba futbol tabii, dediğimiz tabii. Brezilya futbolu gözü hoş gelen o futbol biraz böyle gitti. Yani yıldızların belki azalmış olması. Çünkü Brezilya'ya baktığımızda yine yıldız oyuncular var. Mesela Vinicius Junior gibi yine farklı ama eskiden baktığımızda hemen hepsi yıldız oyunculardı. Şu an şimdi o kadar çok yok aslında yani.
1: Hem yok hem bir de şöyle bir şey var. Mesela Brezilya tamam favori de Brezilya'nın nereye kadar gideceğini savunması belirleyecek.
0: Evet tabii.
1: Yani savunmada hani orta sahada çok güçlüler, forvette çok güçlüler ama savunmada zaman zaman yaptıkları hatalar işte maçlar zorlaştıkça yukarıya doğru gittikçe artık Brezilya'nın bu turnuvada nerede olacağını daha çok savunmasını belirleyecek.
0: Evet.
1: Yine Afrika futbolunun yükselen bir ekibi var. Fas bu grupta.
0: Evet. Afrika Kupası'nın son evet. Afrika Kupası'nın evet. Artık tartışmalı şampiyonu evet, sonra ekim. Artık bir nevi ona verildi. Normalde Senegal miydi hocam? Olan diğer evet. Bu o tartışmalar hani çekilmişti vesaire olmuştu. Kupayı almışlardı. Sonra yine Güney Afrika Futbol Birliği Fas'a evet. Verdi.
1: Evet, aynen. Tabii burada şöyle bir şey de var. Mesela Fas bu en son Afrika Kupası'nın dışında 2022'de yarı finale yükselen bir takım olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: 2022'de yarı finale yükselmişlerdi ve artık onlara düşen bir görev bunu tekrar bu başarının tesadüfi olmadığını kanıtlamak için farklı bir mücadele edecekler. Burada yine Karayipler'in sürpriz bir ekibi var. Haiti.
0: Evet.
1: Burada herkesin en çok merak ettiği takımlardan bir tanesi. Evet, ne yapacaklar?
0: Kapalı kutu.
1: Tabii. Ve bu tür takımların biraz önce de ifade ettiğimiz gibi vitrin. Evet. Bu maçlar
0: o takımlar için. De, bunlar.
1: Tabii.
0: Ama sürpriz de yapabilir.
1: Sürpriz de yapabilir. Burada yine bu grubun sürprizlere açık olmasını sağlayacak bir diğer takım da İskoçya. Evet. Yani Avrupa'nın savaşçıları. Yani bunlar Avrupa'nın savaşçıları. Sert oynayan, fiziki güçleriyle oynayan, müsabakanın en sonuna kadar skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan bir ekip olarak karşımıza çıkıyor. D grubunu isterseniz en sona bırakalım. Çünkü evet. Bizim çocukların bizim olduğu en çok evet, üzerinde en çok üzerinde konuşacağımız grup.
0: Evet.
1: Sonra işte E grubu var. Burada da tüm dünya futbolunun tanıdık bir başrolü var Almanya. Almanya grubun favorisi takımlarında ve özellikle son 5-10 yıldır Alman futbolu bir tekrar bir yapılanma, tekrar bir oluşum içerisinde yeni bir jenerasyonla yeni bir jenerasyon artık meyvelerini almaya başladıkları.
0: Geç bir hoca var. Hocalığında böyle devam ediyorlar.
1: Devam ediyorlar. Mesela ülke takımlarında Bayern Münih falan artık Avrupa futboluna yıllardır damgasını vurmuş bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Ve Alman futbolu ve Alman disipline dediğimiz zaman her zaman en üst noktaları hedefleyip oynayacak, gidecek bir ekip olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine Afrika'nın bir önemli bir takımı var. O da fizik gücüyle oynayan ve birçok futbolcunun Avrupa'da oynayan Fildişi.
0: Fildişi bu grupta
1: futbolcuların hepsi Avrupa'da ciddi takımlarda oynayan yani Fildişi olarak küçümsenmeyecek bir takım olarak izleyeceğimizi düşünüyoruz. Yine burada Karayipler'den Curaçao var.
0: Zaten bu turnuvanın en çok konuşulan evet. Tartışılan takım
1: Curaçao hepimizin merakla beklediği bir acaba takım olarak ne yapacak karşımıza evet. çıkıyor
0: evet.
1: Yine Güney Amerika'nın bir takımı var bu grupta. Teknik kapasitesi yüksek olarak görünen Ekvador.
0: Ekvador.
1: Ekvador'u da burada evet.
0: Ne yapacağı çok belli olmayan.
1: Bir aşırı savunma disipliniyle oynayan ve rakip takımların kolay skor bulamadıkları bir takım olarak karşımıza çıkıyor. G grubunda Belçika var. İşte 2018'in dünya üçüncüsü. Ve burada futbol severlerin yakından tanıdığı Lukaku var.
0: Evet. Burada Kevin De Bruyne var.
1: Evet. Yine işte
0: bugün kale çok şeyde Kurtuğa.
1: Evet.
0: Real Madrid'in kalecisi.
1: Real Madrid'in kalecisi.
0: Çok önemli oyuncular var.
1: Bu grup hakikaten böyle şeylere G grubu sürprizlere gebe. Çünkü burada bir Mısır var. Muhammed Salah'ın bulunduğu bir Mısır var. Ve dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor Mısır. Ve 7 kez de Afrika Kupası'nı kazanan bir takım.
0: Oralarda olmak tabii yani bir alışkanlık yapıyor.
1: Tabii.
0: Oralarda devamlı bulunan mesela işte 4. 6. vesaire.
1: Tabii.
0: Bir tecrübe kazandığı için daha rahat maçlar çıkarabiliyor.
1: Tabii
0: daha
1: turnuva oynamayı stresi kaldırabilmeyi ve bu hani başarı da başarısızlık da bazen alışkanlık halinde devam ediyor
0: Tabii.
1: Bu alışkanlıkları taşımaları önemli. Yine

0: Burada Asya kupalarının müdaimlerinden İran'ı göreceğiz.
1: İran, evet.
0: İran var burada. İran Dünya Kupası'na 7. kez katılıyor.
1: Evet, şu anda da savaşta. Evet, İran, evet. ABD, İsrail ve üçlünün savaşı. İran'ı Amerika ülkeye almadı.
0: Evet.
1: Meksika'ya gittiler.
0: Meksika'ya gittiler.
1: Günübirlik maçlar için Amerika'ya gidip gelecekler.
0: Evet, Amerika'ya gidip
1: bu tabii
0: gelecekler.
1: Bu da Amerika'nın, ev sahibi Amerika'nın çok büyük bir ayıbı.
0: Ayıbı.
1: Çünkü tabii. Spor ayrıdır. Bu şey ayrıdır. Bunlar yani savaşmaya gelmedi. Bunlar futbolcu. Spor adamı. Mücadelesini yapıp gidecek. Her şey senin kontrolünde. Somali'li bir hakemi almadılar. Sınır dışı ettiler. FIFA hakemi biliyorsunuz. Yine bazı mesela Özbekistan'ı yani Özbek vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı mağdur ettiler. Havaalanında saatlerce bekler. Daha onun gibi çok mağdur var. Amerika hakikaten çok büyük ayıplara imza attı bu turnuva.
0: Burada
1: öncesinde.
0: Birazcık müsaade edersen Dünya Kupası'ndan uzaklaşalım. Dünya siyasetine evet. Dönmek zorundayız burada. Dünya siyasetinin iki
1: evet.
0: Şimdi iki yıldır Sovyetler Birliği yani Rusya uluslararası spor organizasyonlarına men edildi.
1: Evet.
0: Peki niye İsrail oynuyor? Değil niye mi? Amerika oynuyor?
1: Evet. Bütün futbol organizasyonlarında var, bütün basketbol organizasyonlarında
0: tabii,
1: var.
0: Tabii. Avrupa'daki bütün organizasyonlarda İsrail var.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda Amerika yani, var. Rusya niye yok? Bu da işte Dünya Kupası'nın veya Dünya Milletleri'nin işte yani G7, Dünya G7'den büyük ama buradaki G7'nin
1: evet.
0: işte ikiyüzlülüklerini de burada da görüyoruz. Maalesef zaman zaman spor organizasyonları da dünya siyasetlerine alet ediliyor.
1: Evet,
0: buradaki maalesef. O aletin
1: yani en ufak bir tepki gösteremedi.
0: Tabii gösteremediler. Burada da tabii şey var. Yüreğimiz o futbolcuların yanında dini farklı, Müslüman bile olmasalar milliyetleri farklı ama birçok dünya yıldızının İsrail'in zulmüne karşı müsabakalarda gösterdikleri tepkileri ben yürekten kutluyorum.
1: Tabii.
0: Bizlerin yapamadığı yüreklilikleri evet. Ortaya koyuyorlar. Bizlerin
1: gibi,
0: yapamadığı
1: Cristiano
0: gibi.
1: Ronaldo gibi.
0: Kesinlikle. Evet. Yani isimleri çok fazla olan bu sporcuları ve bu Dünya Kupası'nda da dünya siyasetine protesto noktasında güzel ve değişik görüntüleri göreceğimizi ben bekliyorum.
1: İnşallah. Evet,
0: bekliyorum ben.
1: Oradan bir kamuoyu oluşur diye düşünelim biz de.
0: Bu grupta Yeni Zelanda var. Dördüncü takım. Okyanusya'nın
1: evet,
0: bir takımı. Ve üçüncü kez katılıyorlar onlar da. Ve futbolcuların büyük bir çoğu Avustralya'da oynuyorlar. Ve o liglerden oraya katılacaklar.
1: Şey mi? Haka dansı mı? Öyle bir şey yapan mı onlar değil mi? Değişik
0: böyle Avustralya grubu onlar.
1: Maç öncesi
0: evet,
1: böyle evet. Değişik dansları var. Onlar yapıyorlar.
0: H grubunda da yine dünya futbolunun tanıdık bir ismi var. İspanya.
1: Evet.
0: Yıldızlar.
1: Dünya Kupası'nın en önemli favorisi.
0: Evet. Yıldızlar ekibi. Son Avrupa şampiyonu. İşte son dönemlerdeki Yamal'la en büyük yani son noktada en uçtaki isimle şey yapalım. Hangi birini sayalım?
1: Evet.
0: O orta
1: ya
0: sahası.
1: Yıldızlar
0: topluluğu.
1: Kaleden başlayarak en uca evet. Kadar yedekleriyle bile yıldız yani
0: kesin,
1: her yönüyle.
0: Kesin. Yani mesela, İspanya'nın ikinci yedeklerini al bir takım koy Avrupa Dünya Şampiyonası'nda yine favori hedef oynayacak bir takım olur. Burada yine yeni bir isim var. Yeni bir takım var. Yeşil Burun Adaları.
1: O da mesela çok ilgimi çeken bir takım.
0: İşte, hani bunlar işte hani bunlar takım sayısının statünün artmasıyla bu arenada kendilerine yer bulan takımlar. Burada yine değişik bir takım. Mesela gruplarda da Arjantin'i yenerek büyük bir çıkış yapmışlar da Suudi Arabistan.
1: Suudi Arabistan evet.
0: Bunlar burada. Yine Dünya Kupalarının her zaman renk olmuş, renk getirmiş bir takımı daha var. Uruguay.
1: Uruguay evet. Uruguay da tabii yine dünya şampiyonluğu olan bir takım. Önceden geçmişte yani.
2: Turnuvaya 15. kez katılıyorlar.
1: Eusebio muydu? Eusebio falan tarzı evet, oyuncuların evet, böyle eskiden olduğu zamanda. Dünya Kupası'nda gediklisi hemen hemen her Dünya Kupası'nda yer almış.
0: Çünkü yani biraz önce dediniz ya Lokman Hocam. Yani bu kültür devam ediyor. 15. Evet, kez katılmaları.
1: Evet.
0: Yani bu artık onlar için biz uzun bir aradan sonra katılmamızı bile çok büyük coşkuyla evet, kutladığımız bir noktada o işte Uruguay 15. kez katılmaları. Onlar için de bir hedef var. 2022'de çok kötüydüler. Geçen sene. Bunu evet, bir telafi edecek bir turnuva olarak şey yapıyorlar. I grubunda yine bir hani seri başlar artık bunlar. Fransa var.
1: Fransa.
0: Burada Fransa'yı görüyoruz. Yine iki kez Dünya Kupası'nı burada kazanmış.
1: Her yönüyle.
0: Ve 17. kez katılan bir takım. Orada da işte forvet oyuncu Mbappé şu anda onların en çok şey yaptıkları, umut bağladıkları bir futbolcu.
1: Ama bu turnuvada sanki Olise daha fazla öne çıkar gibi geliyor. Bayern Münih'teki Olise yani.
0: O da parlayan bir yıldız parlayan zaten. Yıldız,
1: Mbappé'yi de gölgede bırakabilir sanki.
0: Ya burada ben da benim düşüncem. Kesinlikle katılıyorum Lokman evet, Hocam. Tabii burada da şöyle olaylar var. Mesela işte Senegal var burada. Mesela Senegal işte bu Fransa'nın yanında Senegal'i bir güç olarak farklı görebiliriz ama işte Senegal dediğimizde de Nane var.
1: Evet.
0: Burada işte İngiltere'de uzun yıllar burada takımın buralara taşıyan
1: vardı mı?
0: Tabii tabii.
1: Arabistan'da oynuyor tabii, ama yine de yıldız bir oyuncu.
0: Bu grupta yine bu coğrafyada bizim yakın coğrafyamızda sıkıntılı coğrafyanın bir diğer takımı Irak var.
1: Evet.
0: Irak turnuvaya renk katacaklarını şey yapıyoruz. İskandinav futbolunun bir temsilcisi Norveç var. Evet. Yine burada. Erling, tabii Norveç'te Haaland'la Haaland'la parlıyor onlarda. Evet, tabii bunların her biri artık şeydi, bir müddet sonra yıldızların damga vurduğu evet, turnuva halinde.
1: Arsenal'ın kaptanı yer alıyor.
0: Tabii.
1: Ödegaard mesela. Aynen. O da bir yıldızlar kadrosu diyebiliriz.
0: Olacak. Bir de İskandinav futbolunun sertliğiyle evet, oynuyor. Fizik gücüyle oynuyorlar. Yine C grubunda tanıdık bir seri başı var. Dünya Kupası'nın gediklerini Arjantin. Messi 38 yaşında bu turnuvaya devam edecek, katılacak. Yine hücum gücü yüksek bir Afrika takımı var. Cezayir burada. İşte Avusturya yüksek yoğunluklu ve önde baskı yapan bir takım var bu
1: Avusturya,
0: grupta.
1: Evet.
0: Ve Ürdün. İlk kez katılacak Ürdün'de bu turnuvaya.
1: Bu grubun en zayıf takımı gözüküyor.
0: Evet, şu anda hani vitrin için oynayacakları evet, ve
1: başarılar renk alacak tabii. Ürdün'e de Müslüman bir ülkenin
0: tabii,
1: takımı.
0: Kesinlikle. Burada olmaları başlı başına çok tabii, büyük bir değer zaten. K grubu yine burada bir seri başı var. Portekiz.
1: Alfabeyi tamamlayacağız sanki. Evet, evet.
0: Portekiz var burada. Ronaldo ile birlikte. Evet. Artık
1: çok iyi bir takımlar.
0: Yani var. Portekiz hiç birinci olmadılar Dünya Kupası'nı. Hiç kazanamadılar.
1: Avrupa şampiyonlukları var.
0: Var ama Dünya Kupası'nda da bir ilke şey yapmıyorlar.
1: Cristiano Ronaldo'nun da son
0: evet,
1: Dünya Kupası.
0: Son tabii. Aynen. Burada yine sürpriz takımlardan birisi var. Dominik Kongo Cumhuriyeti. Bu da ilk defa katılıyor ve hepimizin merakla izleyeceği takımlar arasında olacak. Evet. Yine bizim coğrafyamızdan, bizim kardeşlerimizden Özbekistan var.
1: Özbekistan, evet.
0: Onlar da ilk kez katılacaklar ve 31 yıl sonra Sovyetler Birliği rejiminden ayrıldıktan sonraki süreçte böyle bir büyük bir organizasyona ilk kez katılıyorlar. Özbek kardeşlerimize de buradan başarılar evet, diliyoruz ve onların şey yapıyoruz. Yine geçmiş turnuvalarda Kolombiya.
1: Evet.
0: Turnuvalara renk katan bir hep şeydi. Renk katacak takımlar. İşte Luis Diaz var.
1: Evet.
0: Münih'te oynuyor bunlarda. Davison var Galatasaray'ın.
1: Sanchez.
0: Galatasaray'ın yıldızlarından. Evet. Kolombiyalı futbolcular bunları da.
1: Kolombiya'da her şeyi yapabilir yani.
0: Tabii
1: yani,
0: her an
1: her şeyi yapabilir. Yenebilir. Ha, evet. Öyle bir potansiyeller
0: evet,
1: var.
0: Evet. Yine L grubunda yine bir dünya starı İngiltere var. Artık İngiltere Alman teknik direktörle futbol, yani ulusal takımdaki futbolu daha böyle bir agresif oynayan, daha kompakt oynayan, hani o İngiliz stilinden çıkıp biraz daha topla tekniksel Alman, oynayan Alman ve İngiliz
1: sağlam,
0: hem fizik gücü hem
1: güzel
0: fizik...
1: hoş gelmiyor ama sağlamcı bir yapıyla oynuyor.
0: Ve hem fizik gücünü birazcık da işini disipline katarak oynuyorlar. Burada yine Dünya Kupalarının gediklisi var. Hırvatistan.
1: Evet.
0: Avrupa'dan ve
1: Luka Modric'in takımı.
0: Yani Modric'in kaptanlığında
1: evet.
0: Yine işte 2018'de final oynadılar.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda 2022'de yarı final oynadılar ve hep şunu konuşuyoruz ya, işte 10 milyonluk bir Hırvatistan bütün spor branşlarında zirvede var. Biz niye 80-90 milyonla spor teknolojisine yerimizi alamıyoruz?
1: Çok
0: farklı bir boyutlu
1: konuşulacak
0: bir konu.
1: Yani 10-11 milyonluk ülke birçok şeyi başarabilirken biz 84 milyonluk ülke evet. Neden başaramıyoruz?
0: Evet, gibi.
1: Yani çünkü bir
0: mesela biraz sonra milli takımı konuşurken de bahsedeceğiz. Bir konu var. Mesela bizim en çok sevdiğimiz, onunla yatıp kalktığımız futbol. Şimdi ama bizim bir futbol ekolümüz yok ki. Evet. Kendimiz özgü bir ekolümüz bile yok. Çok yetenekli sporcularımız var ve takımımızın büyük bir yükünü şu anda gurbetçi futbolcularımızla,
1: lejyoner
0: futbolcularımızla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Bu grupta Gana var. Gana'da şu anda bir teknik direktörlük değişikliği oldu. 73 yaşındaki teknik direktör takımın başında. Bu da turnuvanın en yaşlı teknik olacak. İsmini hatırlamıyorum şu anda ama bir teknik direktör değişikliği yapıldı ve 73 yaşındaki bir takım. Evet. Panama var burada.
1: Güney Amerika takımı.
0: Evet, Güney Amerika takımı. Disiplinle oynayan bir ekip var. Yine konuşacağımız, atladığımız burada F grubu vardı arada. Burada Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus var.
1: Evet, çok sağlam bir grup.
0: Kesinlikle. Hollanda işte son dönemlerdeki yapılanmasının meyvelerini almaya başladı artık. Bir takım oyunu oynamaya başlıyor. Japonya uzak doğu disiplini ve futboluyla
1: Japonya'yı bu turnuvanın önemli sürprizlerinden biri olarak evet, yani spor otorite, futbol otorite.
0: Kesinlikle. Yani Japonya'dan büyük beklentiler
1: Mitoma,
0: var.
1: Mitoma, bu Premier Lig'de oynayan Mitoma'nın sakatlığı olmasaydı, sakat şu anda.
0: Evet.
1: Japonya çok daha iyi işler yapabilirdi deniliyor. Evet. Yine de göreceğiz bakalım.
0: Yine burada İsveç var.
1: Evet, İsveç.
0: Yine İskandinav ülkelerinden disiplinli, her dönem oynayan, her yerde olan, belki hiç şampiyon olmayan ama varlığıyla her dönem kendinden bahseden bir takım. Yine evet. Afrika'nın takımlarından Tunus var.
1: Tunus.
0: Grupta. Ve gelelim bizim göz bebeğimize, kendi grubumuza.
1: D grubu evet.
0: Evet, D grubunda bizim çocuklar var. Evet. Umutlarımızla, beklentilerimizle. Burada ev sahibi bir diğer takım var. Amerika Birleşik Devletleri. Bu kıtada da artık futbol birazcık daha popüler olmaya başladı. Evet. İşte ev sahibi olmanın bir yapısı var. Genç dinamik şeyleri var. Ve hücumda iyi oynayan oyuncuları var. Yine burada Haka dansıyla Avustralya
1: var.
0: Disiplinli ve fizik gücüyle oynayan ve en önemlisi yani 80. 90. dakikada de olsa skor ne olursa olsun aynı disiplinle oynayan bir takım ve bizim ilk maçımız bunlarla. Yani burada bizim çocuklarımıza düşen bir görev var. Maçın başlangıç noktasından son dakikasına kadar aynı disiplinle oynamamız gereken bir maç. Önde de olsak, mağlup da olsak kesinlikle hani iki farklı da önde de olsak bırakılmayacak. Hani
1: tabii.
0: Maç bitti denilemeyecek bir takım. Çünkü oyundan hiçbir zaman kopmuyorlar. Hı. Oyunu devamlı domine ediyorlar. Yine burada Güney Amerika'nın sert futbolu oynayan Paraguay var.
1: Evet, Paraguay.
0: Paraguay var. Bu da temaslı futbolu çok iyi oynuyorlar. İşte bazen temaslı futbol bizim çocukları bozabiliyor.
1: Evet, tabii.
0: Teknik kapasiteyle oynadığımız için bu temaslı fizik gücüyle oynanılan oyuna ne yapabiliyoruz? Zaman zaman uyum sağlayamayabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama burada inancımız çok fazla
1: tabii.
0: Bizim. Yıldızlarımız var. Yani bizim şu turnuvada bildiğimiz oynadığımız, kendi oyunumuzu oynadığımız zaman bu turnuvada yenemeyeceğimiz takım yok.
1: Evet. Yani çok, yani kaleden forvete en uca kadar çok kaliteli oyuncularımız var. Sizin de bahsettiğim çoğu yurt dışında oynayan oyuncularımız. Yurt dışında oynayan da yine çok iyi oyuncularımız var. Özellikle yine kaptan Hakan Çalhanoğlu Serie A'da oynuyor. Inter kaptan aynı zamanda. Dolayısıyla Kenan Yıldız, Juventus oyuncusu, yani Orkun yine Avrupa görmüş bir oyuncu, şu anda Beşiktaş'ta oynuyor. Arda Güler, ayrı bir parantez açmak lazım. Hatta böyle bir İspanyol kuruluşu Arda'yı turnuvanın en önemli yıldız adayı olarak görmüş, değerlendirmiş.
0: Hak ediyor.
1: Yani, hak ediyor, evet.
0: Her şey. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela biz bazen benim milli takımla ilgili olarak tek zayıf halkamızı teknik direktör olarak görüyorum.
1: Evet, ben de onu soracaktım size. Evet. Montella.
0: Montella. Çünkü evet. Montella'nın bazı takıntıları var.
1: Evet.
0: Montella'nın bazı takıntılarıyla, bazı kadro kafasındaki klasikleriyle zaman zaman yanlış oynadığımızı ben şahsen düşünüyorum. Bu geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda da oldu. Bazı eleme maçlarında da oldu. Yani şöyle bir şey, çok basit. Şimdi sen bu İspanya'da iki tane gol atabiliyorsun. 2-2 maçı bitiriyorsun. Hatta evet. 2-1 öndeyken
1: burada da 6-6 yiyorsun.
0: Burada da saçma sapan böyle hani şanlı mağlubiyetlerimizin olduğu 80'li yıllar gibi dönemde garip bir oyun oynatabiliyorsun. Evet. Yani işte çocuklar aynı çocuklar. Aynı sahadalar. Ama onları yanlış organize ettiğiniz zaman bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz.
1: Peki hocam, yani tamam, şimdi artık her şey tabii netleşti, şu anda değişebilecek bir şey yok da Türk milli takımının başında bu her zaman tartışılıyor. Yani yerli bir teknik direktör mü olması gerekirdi, Vincenzo Montella gibi yabancı mı? Türkiye'de yok mu yani milli takım hocalığı yapabilecek oyuncular, teknik direktörler?
0: Ya ben kesinlikle tüm milli takımlarımızın yerli olmasını istiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü artık bizim milli takımlarımızın başında bulunabilecek o yeterliğe sahip hocalarımız var.
1: Evet.
0: Fakat burada yine biz millet olarak bunda spor basınının da çok ciddi rolü var. Şimdi bizde bir yabancı hayranlığı var.
1: Maalesef.
0: Bu Cumhuriyet'le başlayan bir şey. Mesela Cumhuriyet'le birlikte işte bize spor bilimlerine, okullara bir İsveç ekolü
1: zaten orada getirmek. Şey yaptı yani Jön Türkler, İttihat Terakki diye diğer siyasi anlamda da bir batı hayranlığı girmiş oldu.
0: Evet, bir yani İsveç anlamda. Ekolünü okullarımıza, beden eğitimine sokmaya çalışılmış. İsveç ekolu ve yabancı hocalarla burada derslere verilmiş, yaptırılmış. Mesela işte o dönemde buralara gelip birçok şeyler yapılırken bir Selim Sırrı Tarcan var o dönemlerde, bir beden eğitiminin, evet. Beden eğitimiyle ilgili.
1: Birçok yani, salona ismini verilmiş.
0: Tabii. Yani bu insanlar çok daha şeyler yapılabilir ve ben bazı maçlarda iki tane özellikle iki İtalyan teknik direktörün, bayan voleybol milli takımımızda da işte futbol milli takımında yani da
1: kadın voleybol milli takımımızda çok
0: katın takımında da bazı kritik maçlara teknik direktörlerin kritik hatalarıyla verdiğimiz maçların olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Neden ne olabilir hocam?
0: Yani işte çok da suizan yapmak istemiyorum. Çok da bu turnuva öncesinde konuşmak istemiyorum ama yani bu benim düşünümü, birçok insan düşünüyor. Mesela biz voleybol takımı, milli takımımız gerçekten filenin sultanları, yıldızları. Biz ne hikmetse çok zorlu takımları yeniyoruz ama İtalya'ya gelince böyle çok silik bir maç oynuyoruz. Veya en son mesela İtalya'ya yenildiğimizde ben seyircilere şunu soruyorum. 25-8 veya 25-12 gibi bir set alıyoruz.
1: Evet.
0: Ondan sonra 3 tane seti
1: aç karar alıyorsun değil mi?
0: 3 tane seti hep 25-20'lerde, 25-22'lerde verebiliyoruz. Hmm. Yani bunları insan düşündüğü zaman
1: antrenör bir yani hataları, yanlışları, tercihleri.
0: Oyun tabii ki burada insan olarak en son Avrupa Şampiyonası'na geldiğimiz zaman biz Montella'yla işte okyanusu geçtik, derede boğulduk bir Hollanda maçında.
1: Evet, skandaldı Hollanda maçı.
0: Yani bir size. Hollanda maçında hani bir maçı vermek için uğraşsan ancak bunu yapardın.
1: Tabii.
0: Böyle bir kadroyla, böyle bir yapıyla çıkardın. Onun için kesinlikle milli takımlarımızın başına yerli hocaların olmasını savunan insanlardan bir tanesiyim. Ama işte hani yabancı basın, yabancı bir hocaya karşı bizim basınımızın veya bizim insanlarımızın çok hoşgörülü davranıyorlar. Ama bir yerli hoca olduğu zaman birkaç suda boğmaya kalkıyoruz.
1: İlk başarısızlık hemen üzerine çullan diyor.
0: Mesela çok basit bir bireysele dönelim oradan. Şimdi Fenerbahçe 2 sezon önce İsmail Kartal'la

0: Bunun yaptıkları hataları bizim basınımız yazmadı.
1: Evet.
0: Biz bunun yanlışlarını bizim basınımız konuşmadı.
1: Hocam mesela yani İspanya 6-0'lık İspanya maçından sonra Türk bir teknik direktörü olsaydı kalabilir miydi?
0: Mümkünatı yok.
1: Ama
0: tefe koyardı.
1: Orada yani oldu geçti dedim. Üzerinde çok durmadı, devam etti gitti.
0: Ve
1: yani
0: hatasını herkes gördü. Yani evet, televizyon başladığımız andaki hatayı hepimiz gördük.
1: Evet.
0: İşte onu anlatıyorum. Yani bir yer, bizim kendi insanımıza sabredemiyoruz.
1: Maalesef.
0: Yabancı hayranlığına karşı, yabancı bir teknik direktöre veya yabancı bir futbolcuya gösterdiğimiz hoşgörüyü kendi insanımıza, kendi sporcumuza gösteremiyoruz. Geçenlerde konuşmuştuk işte, yani şu anda ülke futbolcu olarak yabancı çöplüğüne dönmüş durumda.
1: Öyle tabii yani, evet.
0: Ve o kadar çok vasıfsız yabancı futbolcu, Fenerbahçe'de o kadar çok vasıfsız yabancı futbolcu oynuyor ki, ikinci lige göndersen zor oynayacak adamlar var ki bu adamları sen tüm takımlarda oynattığın zaman 18 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşındaki kendi evladını onların yüzünden oynatmıyorsun bu sefer. Ve senin yıldız olacak bir çocuğunun önünü kapatıyorsun.
1: Tabii. Bu yabancı kuralının acil değişmesi gerekiyor yani, evet. Yani bizim Türk çocuklarımıza daha çok takımlarımızda yer verilmeli. Yabancılardan kadroda yer almıyor. Hala şu tartışılıyor. Yabancı sayısı artsın. 10+4 var mesela şimdi. Bilmem 12+4 olsun. Ya bu bütün takımı yabancı yap. O zaman kurtul. Böyle bir şey yok ki. Bazı maçlara bakıyoruz hocam.
0: Tabii tarihte yani, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın tamamen yabancılara çıktıkları lig maçları var.
1: Var var tabii, evet. Doğru. Yani nerede bizim yerli oyuncular? Milli takım o zaman nereden katılabilecek? Bu oyuncular kendini nasıl gösterebilecek? Gösteremeyecek haliyle. Biz de ondan sonra artık genelde gurbetçilerle götürüyoruz.
0: Ama işte kendi bir şöyle bir şey. Müthiş bir öz kaynağım var.
1: Evet.
0: Müthiş bir potansiyelim var. Ama bir ekolun yok, bir sistemin yok. Bir futbola özgü bir altyapın yok. Futbolun bir sistematik bir yapısı yok. İşte Futbol Federasyonu'nun başına gelenler de, herhangi bir kulübün başına gelenlerin de tek bir düşüncesi var, günü kurtarmak.
1: Evet.
0: İleriye dönük. Şimdi ileriye dönük yatırımlar görülmeyen yatırımlardır. Sen bir başkan olursun, bir şeyler yaparsın. 4 sene sonra, 5 sene sonra sen oradan gidersin. Senden sonra senin yapmış olduğun yatırımın sermayesini başkaları, evet, kullanır.
1: Altyapıların geliştirilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Altın Ordu modelinin, onlar da bıraktılar sonra, artık o da maddi imkansızlıklar muhtemelen. Mesela oturtmuşlardı. Çok iyi gidiyordu ama şimdi onlar da mecburen artık yeteri kadar destek olmayınca bıraktılar. Bunun her yere, bütün Türkiye'ye yayılması gerekir.
0: Yani bugün mesela birçok futbol okulları var. Ülkenin her yerinde ABC isimleriyle. Bu futbol okullarının hepsinin temelinde para kazanma düşüncesi var. Futbolcu yetiştirmek ikinci, üçüncü,
1: tabii, evet,
0: sırada geliyor. Yani bu okulların bir sistematiğinin olması lazım. Bu okulların bir düzeninin olması lazım. Ki çocuklar geleceğimizin teminatı ve çocuklar, şimdi çocuk yaştaki insanların antrenmanları tamamen farklı. Bu çocuklara, büyüklere, yetişkinlere yaptığınız antrenmanı azaltarak yaptıramazsınız. Tabii. Yani çünkü büyük çocuklar küçüklerin minyatürleri değil. Onların hem fiziksel, hem zihinsel, hem psikolojik, hem sosyal olarak farklı yapılar var ve farklı antrenman edilmesi lazım. Ve diğer bir konuda mesela ben mesleğim icabı birçok ülkenin hem spor eğitiminde hem takımlarının çalışmalarında bulundum. İddia ederek şunu söylüyorum ki benim ülkemin insanı dünyanın birçok ülkesindeki çocuklardan çok daha yetenekli ve becerikli. Şimdi o insanlar sıradan insanları alıp yıldız yapıyorlar. Biz yeteneklerimizi yok ediyoruz.
1: Evet, yok
0: bu da sistemin olmadığından, sistemin bir yapısal bir modifiyeye ihtiyacı var. Yıllarca geçici şeylerle avunduk. Mesela bir branşımızda, bir federasyonumuzda bir branştan yabancı uyruklu insanları aldık, getirdik, atlarını Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma yaptık. Ondan sonra da bunlar şampiyon olunca ben sporcu yetiştirdim, dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştirdim,
1: evet,
0: denildi ve bu da prim gördü. Şimdi
1: bir,
0: bu şimdi şöyle bir şey var. Bu tamamen oradan alıp adını değiştirmek ayrı. Şu anda bizim milli takımımızdaki gibi bu ülkenin evladı Avrupa'da büyümüş, Avrupa'da yetişmiş. Bizim insanımız o farklı. Onlarla onu ayırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve burada bizim için ben şeyi, milli takıma geri dönecek olursam ilk maçlar zordur.
1: Evet. Yani. Milli takım ne yapar diyecek. Bizim çocuklar ne yapabilir? Evet. Mesela birinci grup aşamasında işte

0: nedir? Avustralya, ABD, Paraguay maçları sonucunda sizin beklentiniz nedir? Grubu birinci olarak tamamlayabilir mi? Veya işte ev sahibi Amerika bir mi olur? Yani tahmininiz nedir?
1: Yani biz bu gruptan çıkmalıyız.
0: Tabii.
1: Çıkabilecek gücümüz de var. Ve biz bu gruptan iyi futbol oynayarak çıkarsak çok daha ileri yerlere gideriz.
0: Evet.
1: Hani o iyi oynayarak çıktığımız zaman güvenimizin artması, yapabileceklerimizin o özgüveniyle bizim takımımızın yine en büyük handikaplarından bir tanesi diyeyim, bazen kolay gol yiyoruz.
0: Evet, evet. Genelde doğru.
1: Çok kolay Avrupa gol yiyoruz. Ve yediğimiz gollerin birçoğunda biz atıyoruz kendi kendimize. Ya çıkarken kaptırdığımız top veya işte birinci bölgede yanlış organizasyon, yanlış paylaşımla. Şimdi rakip takım bir kere geliyor bize gol atıyor. Bir kere kalemize orta geliyor, gol oluyor evet. Gibi. Böyle şeyler futbolun içerisinde
0: iyi bir,
1: olan.
0: İyi bir savunma olması gerekiyor değil mi?
1: Yani bu tür turnuvalarda sabırla oynayacaksınız. Şimdi kaybetmediğiniz zaman her zaman umudunuz ne yapacaktır? Devam edecektir. Ama kendi futbolunuzu oynadığınız zaman daha iyi şeyler yapacağımıza inanırız. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. İşte maçın başında güvenlik savunma tedbirlerini bırakıp maçın başında beklenmedik bir gol yediğiniz zaman bu sizin düzeninizi de bozuyor. Oyun sisteminizi bozuyorsunuz. Farklı oynamak zorunda kalıyorsunuz. Riskli oynamak zorunda kalıyorsunuz. Bu bazen risk daha büyük, daha olumsuz sonuçlarda.
0: Savunma güvenliğini ihmal etmeden kesinlikle. Ona göre ataklar geliştirmek daha doğru olur.
1: Ya belki işte Montella bunu bildiği için stoperler noktasında veya savunma dizilişimizde bir sorunları gördüğü için mesela Hakan'ı çok daha defansif oynatıyor.
0: Defansif libero tarzı.
1: Evet. Yani ön libero. Yani o aslında mesela bizim savunma sistemimiz kendi içinde güvenli olsa Hakan biraz daha öne çıksa orada çok daha etkili
0: Hakan'ın
1: olacak.
0: Hakan'ın skor etkisi daha yüksek. Yani bir de, uzaktan şimdi, şutları çok etkili.
1: Bir de şöyle bir şey olacak. Tüm dünyanın gözünde biraz önce bahsettiniz Arda var.
0: Evet.
1: Bizim orta sahamızdaki tüm organizasyonların başlangıcı ona bağlanacak ama şimdi rakip takımlarda mutlaka Arda ile ilgili tedbirler alacaklar. Şimdi işte Hakan çok geride olursa orta sahada da Arda'yı rakip takım kitlerse biz orta sahada bu sefer
0: Orkun'la İsmail'le mi üretebileceğiz değil mi?
1: Pozisyon üretmede zorluk çekeceğiz. Ama mesela Hakan biraz daha önde oynasa şimdi Arda işte markaj altındayken Hakan o rolü üstlenir.
0: Oynarsa İsmail Yüksek mesela 11'de ise ön libero onun oynaması gerekir.
1: Evet. Ondan sonra aynen Hakan o rolü üstlenir. Hakan markaj altında kalırsa Arda boşta kalır. O rolü üstlenir. O şekilde bizim orta sahamızı güçlü ve kalabalık tutmamız, rakip takımı orta sahaları vermememiz lazım.
0: Tabii evet. O yani zaten takım dengesi orta sahadan geçiyor. Orta saha düştüğü zaman savunma da düşüyor. Orta saha neyse daha iyi ataklarda gerçekleşiyorsun, gol de bulabiliyorsun. Yani bir nevi orta saha takımın her şeyi gibi.
1: Çünkü biz forvette golü buluyoruz.
0: Evet.
1: Yani biz gol atabilecek golde mesela işte iki tane çok hızlı ve etkili kanat oyuncularımız var.
0: Evet.
1: Kenan çok maşallah formda etkili.
0: Hemşerimiz.
1: Evet. yani biz gol buluyoruz. Yani bizim gol atmadığımız maç sayısı çok az. Ama biz orta sahayı kaptırdığımız zaman rakip takımla müdafaa baş başa kalıp devamlı bu bölgede oyun oynandığı zaman işte skor olarak da sorunlar yaşayabiliriz.
0: Montella'nın icadı santrafor sistem var. Milli takımımızı birçok o şekilde oynattı. İnşallah bu Dünya Kupası'nda o şekilde oynatmaz diye düşünüyoruz.
1: Yani burada bize şunu, bize böyle bir sıkıntımız var. Yani 9 doğuruyoruz kelimenin tabiriyle. Çok kolay gole gidebilmemiz gerekirken çok kolay gole ulaşabilecek
0: santrafor golcüler var.
1: Avrupa'da çok etkili yerlerde oynayan santraforlarımız var. Bunlarla beraber yani bir de mesela şey yapıyor. Kerem iyi bir futbolcu. Kerem iyi bir kanat oyuncusu. Barış iyi bir kanat oyuncusu. Ama ne Kerem'den ne de Barış'tan santrafor olmaz. Bunları oraya şimdi işte 1.70 boyundaki işte Kerem'i 2 metre boyundaki stoperlerin arasına koyduğunuz zaman
0: hiçbir şey
1: yok ediyorsunuz.
0: Bitirirsiniz. Tabii ki. Peki hocam Montella'nın kadro tercihini nasıl buluyorsunuz genel anlamda? Yani olmasını istediğiniz oyuncu var mıydı veya işte şu da?
1: Bunu konuşmayalım çünkü geçti. Yani bir
0: Aral Şimşir mesela çok konuşuldu.
1: Yani tercih.
0: Formda bir oyuncuydu.
1: Evet, alınması gereken futbolcular var mı? Var.
0: Evet.
1: Bu kadroda olması gereken futbolcular var mı? Var. Form grafikleri olarak. Evet. Şu andaki mevcut formlarıyla şu anki kadroda bulunmaması gereken futbolcular var mı? Bize göre var. Kendi takımlarında oynamamış, kendi takımlarında sezonu boş geçirmiş veya verimsiz geçirmiş ama hani milli takımının iskeleti mantığıyla hala bu kadronun içerisinde olan futbolcularımız var. Yani bunu bu saatten sonra konuşmanın da çok anlamı yok.
0: Tabii.
1: Çünkü artık mevcut var olanlara biz yüreğimizle inanıyoruz, güveniyoruz ve onlarla başarılı olacağımızı da ümit ediyoruz. Artık.
0: Dualarımız onlarla diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Bu Dünya Kupası hiçbir Dünya Kupası'nda olmak kadar favorinin olduğu bir Dünya Kupası. Siz de biraz önce değindiniz. Tek tek mesela değerlendiniz. İşte Fransa, Yıldızlar Kadrosu, İspanya, İngiltere, son Dünya Şampiyonu Arjantin, yine Güney Amerika'nın Brezilya, mesela Portekiz, sürpriz yapabilecek takımlar Belçika, belki bir nebze eski gücünde olmasa da Hollanda'da belki dahil edilebilir.
1: Güney Amerika takımları
0: Güney
1: var.
0: Güney Amerika takımları var. Size göre
1: Japonya var.
0: Evet. Dünya Kupası'nı kim alır? Sizin tahmininiz, öngörünüz nedir?
1: Yani bu öngörüyü söyleyebilmek için şimdi mesela hani biliyoruz ki işte bir yıldızlar topluluğu Fransa var. Evet. Ama şu anki form durumu ne? Evet. Yani biz bence hani şampiyonluğa gidebilecek işte çeyrek final, yarı final, final oynayacak takımların kafamızda daha çok oluşması için ilk tur maçlarının sonrasında bir takımların mevcut durumlarını mesela dünkü maçta ev sahibinin çok daha beklentiler çok daha yüksekti.
0: Evet.
1: Ama yani dün baktığımız zaman böyle oynarsa Meksika
0: çok şey yapmadı. Beklentileri karşılamadı.
1: İşte onun için hani ilk maçlar biraz zor olur. Açılış maçları zor olur. Bu ilk grup müsabakaları bittikten sonra birazcık daha işte takımlar hakkında fikirlerimiz daha netleşecek. Çünkü hani isimleri çok büyük. Geçmişteki backgroundları çok büyük takımlar var ama şu andaki mevcut durumları ne? Çünkü bir de şöyle bir şey var. Futbolcular açısından da olaya bakmak lazım. Gerçekten futbolcular açısından da olay zor. Çünkü çok yoğun bir sezonun ardından işte bir aydır yoğun bir şekilde sıcakta, yoğunlukta ara vermeden çalışıyorlar. Burada da antrenman durumları sporcuların ister istemez kaçınılmaz oluyor.
0: Opta hocam böyle değerlendirmeler yapıyor. Opta bir rapor yayınlamış. Turnuvanın en güçlü adayı olarak İspanya'yı gösteriyor. Akabinde Fransa'yı, ondan sonra İngiltere olarak değerlendirmiş. Opta değerlendirmesine göre. Yani son dünya şampiyonu Arjantin'de dün kupanın 4. favorisi olarak nitelendirilmiş.
1: Yani bunu kim söylerse hiç kimse buna hayır diyemez.
0: Bu da bir şey göre, istatistik verilere göre.
1: Kimse buna hayır diyemez. İşte evet. Bunun içerisine Brezilya'yı katsa kimse burada niye Brezilya var diyemez. Yani dolayısıyla bu işin içerisinde mesela görünmez kahraman ben Hırvatlar.
0: Hırvatlar, evet.
1: Hırvatlar her zaman sürpriz yapıyorlar. Oralara geliyorlar. Çünkü bir disiplin içerisinde oynuyorlar. Takım olabilmek.
0: Bir turnuva takımı.
1: Tabii kesinlikle bir turnuva takımı. Onların düzenlerini biz bozduk zaten bir Avrupa Şampiyonası'nda uzatmalardaki gollerimizde.
0: Evet, doğru. Efendim son birkaç soruyla tamamlayalım. Lionel Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası. Artık onların yaşları Luka Modric'in yine bazı oyuncular var. Bunlar zaten genelde Messi, Ronaldo konuşulduğu için onlardan dem vurduk. Onlardan mesela böyle özellikle tecrübeli oyuncu diyeyim, yaşlı oyunculardan nasıl performans bekliyorsunuz? Son Dünya Kupası diye artık kendilerini daha iyi böyle gösterebilirler mi?
1: Yani ben onların varlıkları, isimleri turnuvaya renk katacağını düşünüyorum. Ama futbol olarak çok damga vuracaklarını düşünmüyorum. Çünkü 40'lı yaşlar, bir turnuva süresince oynamak, devamlı 90 dakika oynamak kolay değil. Yoğun mark, günümüz futbol zaten ciddi bir fiziksel güce dayanıyor. Evet. Ama bu yıldızların şöyle bir özellikleri var. Yakalarlarsa skoru değiştirebilecek beceriye sahip yıldızlar.
0: Duran top, herhangi bir pozisyon, herhangi anını değiştirebilir.
1: Ben yani bilmiyorum, zaman gösterir ama yani Ronaldo'nun da Messi'nin de tüm maçlarda 90 dakika bile oynayacağını düşünmüyorum.
0: Tabii ya, özellikle Messi çok düştü. Bir de ABD'de MLS herhalde, onların MLS liginde fizik gücü oldukça düşük olan bir takım. Ronaldo da Arabistan'da oynuyor.
1: Veteran ligi gibi liglerde oynuyorlar. Yani dolayısıyla
0: bir 45 dakikalık bir oyun sergileyebilirler.
1: Anca yani bu şekilde tribünleri coşturmak için tribünlerin davetiyle oyuna alınabilecek ve insanların onları izlemek istedikleri yıldızlar olarak turnuvaya renk katacaklar. Evet. Ama böyle eskideki gibi futboluyla çok fazla takımlarının oyun içindeki skora etkileri çok olmayabilir ama şöyle bir şey. Bunların varlığı kendi takımların dinamizmi, kendi takımların takım olma, takım içerisinde bunların liderlikleri, takım içerisindeki bunların abilikleri, bunlar farklı boyutlar. Bunlar tartışılmaz bir güç, bir destektir takımlar için.
0: Evet. Birçok futbol otoritesi Lamine Yamal'ı bu Dünya Kupası'nın eğer sakatlık vesaire olmazsa en önemli yıldız adayı gösteriyor. Yıldız zaten de yani Dünya Kupası'nda en çok yıldızı parlayacak olan oyuncu gösteriyor. Siz ne düşünürsünüz veya ya
1: zaten bir yetenek değil ama ben şöyle düşünüyorum. Bizim için Arda benim için bir daha önemli bir yıldız adayı ve tabii diğer takımlardan çok daha farklı yıldız, genç yıldız adaylarının çıkacağını bekliyorum, ben düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü bir de şey var, hani takımlar çok fazla maç yapacaklar.
0: Evet.
1: Orada mesela bir maçta bir kişi oynuyordu, eleniyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Belki oynasa çok daha fazla dikkat çekecek şey olacaktı ama 104 tane maç var. Bu 104 maçta çok daha farklı.
0: Venezuela var mıydı hocam? Bu Dünya Kupası'nda Venezuela var mı? Yok herhalde mi?
1: Var.
0: Var mı Venezuela?
1: Var.
0: Var değil mi?
1: Tamam. Var. Onlar işte vuvuzeller arıyla renk katmışlardı. Var.
0: Yani bizim hazırlık maçında onların bize gol atan bir oyuncusu var. Çok güzel gol attı böyle çaprazdan. Oyunuyla da genel anlamda mesela çok bilinen bir oyuncu değil. Hemen böyle göze battı.
1: Ben o şekilde hani bu şeyden Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Asya liglerinden, yani bizim Avrupa Ligi gözümüzün önünde bizim çok takip etmediğimiz liglerdeki farklı yıldızları görme şansımız, damga vuracak turnuvaya damga vuracak yıldızlar olabilir.
0: Evet. Bekleyip göreceğiz artık.
1: Göreceğiz.
0: Milli takım için bir kadro dizilişi size göre nasıl olmalı? Onunla tamamlayalım hocam.
1: Yani milli takım en son Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı eleme maçlarındaki kadrosuyla çıkacağı kanaatindeyim ben.
0: Santraforlu sistem olur değil mi?
1: Yine santraforsuz oynayacak.
0: Santraforsuz oynayacak. Yine kanatlardan.
1: Yine kanatlardan. Barış Alper.
0: Belki ortada Kerem ama.
1: Çok sıkıştığı zaman Barış'ı da bazen santrafor alabilir.
0: Orada Can Uzun var. Evet. Deniz Gül var. Santrafor oynayacak. Ben şahsen onların oynaması
1: ama belki artık orada hani takımın içerisindeki, yani bunu biz söylüyoruz. Birçok kişi de söylüyordur. Takım içerisindeki insanlar da söylüyorlardır. En azından onlara daha fazla şans vereceğini düşünüyorum ben.
0: İnşallah, evet. Son olarak hocam neler söylemek istersiniz? genel bir değerlendirme.
1: Bizim çocuklara inanıyoruz, evet. Güveniyoruz. Biz bir bu tür sportif organizasyonlar bazı ülkeler için sadece bir sportif organizasyon ama bizim ülkemiz için bir futbol müsabakası bir futbol maçından çok daha fazlası.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yüreklerimiz ve dualarımız onlarla.
0: Tabii.
1: Yüreklerimiz ve dualarımızla güzel şeyler yapacağımıza
0: akımlar
1: inanıyoruz.
0: Akımlar yapılıyor. Böyle milli takım destekleyen böyle sosyal medya akımları
1: kesinlikle.
0: Var.
1: Kesinlikle. Rabbim yar ve yardımcılar olsun.
0: Amin.
1: İnşallah Allah'ın izniyle bu milletin dualarıyla çok daha iyi şeyler yapacaklar.
0: İnşallah hocam.
1: Ve dua eden futbolcularımız da çok fazla. Tabii, orada evet. Namazını kılan Allah'a inancıyla Bismillah diyerek yola çıkan futbolcuların da duaları boşta kalmayacak.
0: Tabii,
1: inancındayım ben.
0: Tevekkülle, çalışma, gayret, duayla inşallah başarıyı getireceğiz diyelim. Tüm yüreğimizde bizim çocukları destekliyoruz. Maçlar erken saatlerde hocam. İlk maçımız pazar günü 7'de Avustralya ile oynanacak. Şimdiden başarılar diliyoruz. Zafer Meydanı'nda izlenebilecek. Maç Park Afyon'da evet. izlenebilecek bazı böyle yerler var.
1: Şimdi çok genç kuşak hatırlamaz değil mi? Dokun evet. hocam bizler biliriz. Bu biz bir millet olarak sabahın 5'inde Muhammed Ali'nin maçlarını izlemek evet. için televizyon misafirliğine gittiğimiz o zamanlar her evde televizyon
0: yoktu,
1: yokken sabahın 5'inde biz o maçlara uyanıp yüreğimizle Müslüman bir boksörü desteklediğimiz süreç yeni nesil için pek hatırlanmaz ama bizim evet. kuşak için unutmadığımız bir yakın bir
0: tabii,
1: tarihtir.
0: Tabii, evet, hakikaten bir nevi dejavu olacak diyelim. Gerçi bu defa futbol anlamında erken saatlerde artık böyle sabah namazına kalkıp akabinde milli takımımızı dualarımıza destekleyeceğiz.
1: İnşallah,
0: diyelim.
1: İnşallah.
0: Bizim çocukları 84 milyon hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Orta Asya'sıyla Balkanlar'ı hepsini bir destekliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar olacak.
1: İnşallah.
0: Gönül ister ki şampiyon olsunlar.
1: İnşallah.
0: Ama olamasalar da en azından çeyrek final, yarı final görsünler diyelim. Yüreğimizi göğsümüzü kabarsınlar.
1: Ya büyük düşünürlerse olur.
0: Olur tabii.
1: Ama bazen şöyle yapıyoruz. Böyle bazen bir yere çıkıyoruz. Yarı final bile oynamak bizim için başarı diyoruz. Onu aşmamız lazım. Yani
0: evet, tabii.
1: Yarı finalde oynayan bir takım final istemeli.
0: Neden olmasın? Dünya üçüncülüğümüz var.
1: Final istemeli. Yani
0: finalden final kapısından duyup neden olmasın? Olabilir. İnanmak lazım hocam değil mi?
1: Ya bu turnuvada her takımı yenebilir.
0: Evet evet doğru. Haklısınız. Güzel hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Dünya Kupası'nı şöyle bir analiz ettiniz başında inşallah. Artık şöyle turlar geçtim. Tekrar size bir değerlendirme imkanı buluruz.
1: İnşallah daha güzel şeyleri, evet. büyük hedefleri konuşacağımız bir program turnuvanın sonuna
0: tabii,
1: doğru
0: tabii, evet.
1: daha güzel şeylerde
0: çeyrek finalde, yarı finalde,
1: inşallah
0: böyle,
1: final yolunda konuşalım.
0: Final
1: yolunda da inşallah.
0: Diyelim.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler.
1: Ben Gün FM dinleyicilerine teşekkür ediyorum. Bizleri sabırla dinlediler. Umarım onlar için de keyifli bir sohbet olmuştur. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler. Dünya Kupası özel programımızın sonuna geldik. Katılımlarına ve verdiği bilgilerden güzel analizden dolayı Profesör Doktor Yücel Ocak Hocam'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sizler tekrar saygı ve muhabbetle selamlayıp hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Devlet destekli ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon. Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: ...99.9...

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Değerli dostlarım, sevgili yarenlerim, sevgili radyo dostlarım. Efendim gün akşam oldu ve buluştuk yine, çok şükür. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bu akşam eskilere, biraz eskilere aslında gideceğiz. Eski sokaklara daha doğrusu gideceğiz hep birlikte. Hani o bakkalı, cumbalı evleri, Arnavut kaldırımları ya da çamurlu sokakları olan eskileri. Eminim sizin de sevgiyle ve özlemle hatırlayacağınız bir eski sokağınız vardır. Ve artık babanız arabada türkü açtığında itiraz etmiyorsanız, kederlenip uzakları izliyorsanız büyümüşsünüzdür demektir. Sokaklardayız bu gece. Hadi bakalım, bendeniz Serkan Yılmaz, Dize'nin sesindesiniz ve Dize'lerde eski sokakları gezeceğiz hep birlikte.

Dinleyici, yine sensiz, ben garip, ben kimsesiz, dolaştım sabaha.

0: Gün FM,
1: Gün FM 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ah, ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde, sevdanın hayali vuruyor arada bir içime. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında. 17 numara. O kırgın hayatın tam ortasında. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama. Ve bak sen şu seren cama. Pencere önünde menekşeler, hatmiler, bir de gece sefası, bir de haytalığı adamın. Abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada içime. İyi oluyor diyorum, iyi oluyor bu sana, iyi oluyor. Arada bir arkadaşlar geliyor, laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya güzel abim, iç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi sevdanın. Resimde sevda inadına gülüyor. Sevdam gayri resmi bilmekteyim. Gel ki benim abim, biraz da üstümüzde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda. Hayat haybeye vurmuyor yüzümüze belasını. Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi dokuyor tanelerini tıkır tıkır yüzümüze. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Ağzımızda fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanın. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinden insanın. Metin, nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin. Adamın halinden.

0: Gün Efendim.
1: Gün Efendim 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: gecemize değerli şiir dostlarım, ilk olarak İbrahim Sadri'den Sevda Sokağı şiiri düştü bu gece. Müslüm Gürses'in o unutamadığımız ezgisi de, şu anda fon olarak kullandığım bu ezgi de, Unutamazsın Sen Beni isimli o güzel şarkıyı da şiirle birlikte söylemeye çalıştık. Efendim, her evin kapısından hayatın eşiğine atılan adımlar benden bize dönüşerek sokağın ortasında buluşurken, sevinçler de kederler de aynı potada erimiş şiirde. Öyle hissettirdi bize. Eski sokaklar bir zamanlar hayatın ta kendisiydi değerli şiir dostlarım. Bu özelliğiyle sokaklar her bakımdan şiirinde can damarıdır. Şimdilerde bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği sokakları ve o sokakları meydana getiren, sırt sırta vermiş, yan yana durmuş sırdaş mekanları, konu komşu evlerini bir arada bulmak epeyce zorlaştı. Ne yazık ki bugün derdimize derman, sevincimize ortak bulamayan bizler kalabalıkların arasında kaybolup gidiyoruz ve her biri birkaç sokak büyüklüğünde üst üste konmuş konutların, apartmanların, sitelerin, rezidansların dünyasında bir ömür sürüyoruz maalesef. Bu gece uzun olacak galiba. Hadi bir Müslüm Gürses dinleyelim, ne dersiniz?
1: Serkan Yılmaz yayında.

Gün FM. Gün FM. 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Küçük, ahşap bir dizi evlerdi 10 yıl önce o sokak. Sonra geniş caddelere çıktık. Apartman. Apartman sizden uzak. Çocuklar orada büyüdü. Orada okula gitti. Komşunuzduk ama görüşemedik. Hiç vakit yoktu. Sizdendik. Yalnız biraz okumuş. İki kadın, bir erkek, iki çocuk. Uykulu, acele bir karı koca. Bizdik geçen önünüzden başları eğik. Akşamları çanta file, yorgun argın dönerdik eve. Bir hamal bile tutmaz, cimriler diye düşünürdünüz herhalde. Bilmezdik siz. Hiçbir şey paylaşılmazdı. Çarşılardan neler getirdiniz. Herkese kendi telaşı. Girer miydi evinize, yer miydi tufanda bir meyve, iyi bir besin, kalın kağıtlarla çöplerimiz. Çocuklar görüp imrenmesin. Açılan kapıyı hemen kapatmak, karşılıklı gizlemekti bir şeyleri. Gelip gidenimiz olurdu ya, gülüşmeler bizden değildi. Kimi günler evdeydim. Masada kağıtlara kapanarak ne de çok çocuk sesleriyle dolardı sokak. Bir cami avlusunda kuşlarca bunun 8, onun 10 duyardım. Ürküp kaçmasınlar pencereden. Yavaşça bakardım. Hadi ben çok sigara, öksürükler hele çalışırken. Ya gece yarısı göğsü parçalanırdı o kadın iki ev öteden. Bilmezdik kaç nüfus her hane. Duyulurdu sertçe sesi bir kapının, bağıran bir erkek boşluğa karşı, ağlayan bir genç kadın. Kimdin sen karşımızdaki ev? Sarı ampul söner 11'e doğru, eğilirdim havasız sokak, camlar kararırdı. Bitmezdi makinenin dikişi. Kimdin sen bitişik komşu? 3 yavrumla kalmışsın, bir tanıdık söylemişti. Kimsin sen sorsaydım hepinize, gelirdi aynı yankı hepinizden. Sana mı kaldı, işine bak, kimsin sen? Bilinmedi, ne çare, sizdendik. Yalnız biraz daha iyi yaşamaya özlemli. Şimdi aynı uzaklık, aynı utanç. Düşündükçe o sokağı.

Değerli şiir dostlarım, Behçet Necati Gil hatırladığım ünvanıyla Evler Şairi. Bu eski sokak şiiriyle neden bu ünvanı aldığını da açıkçası öğrenmiş oldum. Yani ev üzerine, sokak üzerine ne kadar şiir yazılır deseler, emin olun bu kadar yazılır demezdi. Hakikaten de evlerde olup bitenleri, evin içinde yaşanan üzüntüleri, sıkıntıları, mutlulukları, geçim sıkıntılarını şiirlerinde şairimiz çokça ele almış. Eski sokakların hemen hemen hepsinde ayrı bir ehemmiyeti, tarihsel geçmişi, ünlüleri, delileri, güzelleri, sarhoşları ve maziye şahitlik edercesine ayakta kalmaya direnen mahzun konakları ile hatıralarda iz bırakan yaşanmışlıkları var. Orhan Pamuk bir gazete söyleşisinde "Sokakları okumak bir şehri okumaktır" diyordu. Ne kadar doğru ve ne kadar güzel bir tespit. Değerli şiir dostlarım, hepimizin bildiği güzel bir türkü dinleyelim mi? Suzan'la yorumuyla güzel bir türkü sizlere armağan ediyorum. Emin olun hepimizin bildiği bir türkü. Sonrasında yine güzel bir şiirle efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz, mikrofon başında burada olacağım.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la dizelerin...

Zaman sevdikçe uzar, bilirsin. Hayal taştan, topraktan geçer, yapraktan geçer. Bir yeşil duman olur yaşadığımız. Yakından, ıraktan geçer. Sevdiğim kadar bilmeliyim de ne olursun. Bir çeşmedir dökülen omuzlarımızdan. Avuçlarım pırıl pırıl dolar boşalır. Ömrümüz serapa sevda içerir. Bir uzun yaz günü durur zulmeder. Tanıdık bildik günler sarkar takvimden. Hafızam zulmeder boşluğuma. Birden bir arının kanatlarında ter taze sen gelirsin. Aslan ağzındadır saadetimiz. Yağmurlar yağar, günler batar, geceler gelir. Bir bitmez türkü başlar dışımızdan. Bir çınar altıdır oturduğun yer. Dizlerin örtülmüş, bakışların uzak. Al bir hırka örmektesin ağır ağır. Bir ince bilezik, küpelerin, saçların, otlar, kuşlar, beyaz bulutlar. Dilerim. Dilerim haşre kadar hatırımda böyle, böyle kalırsın.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı, bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor, ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor, ya evde yoksan.

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksan, bir de ufak rakı varsa masanda,

güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, Turgut Uyar tanıdık bildik günler sarkar takvimden dedi dizelerinde. Bir şehirde eski evlerin bulunduğu sokaklardan geçerken neler düşünürsünüz değerli dostlarım, açıkçası merak ediyorum. Yani sadece geçip gider misiniz, yoksa o evlerde, o sokakta köhnemiş görüntüsü sizi bir zaman tünelinden sessiz sedasız geçirip bambaşka bir yere götürür mü acaba, merak ediyorum. Açıkçası ben sadece geçip gidemem o sokaklardan. Geçmeye çalışırım ama imkansızdır, gidemem. Hiç görmediğim, tanımadığım insanların Arnavut kaldırımı yollardaki ayak izlerini ararım. Kimi aheste salınmıştır bu taşların üzerinde, kimi de koşar adım bırakmıştır bu ayak izlerini. Birisi sokağın en gösterişli evinin ağır, devasa ahşap kapısına yönelmiştir adımlarını. Bir başkası başını eğerek çıktığı alçak kapıdan umuda yolculuğa yelken açmıştır. Kim bilir? Kim bilir? Efendim, hadi devam edelim. Söyleyemem derdimi diyelim. Gökhan Tepe yorumuyla yüreklerinize armağan ediyorum. Radyolarını yeni açan sevgili yarenlerimize de hoş geldiniz dileklerimizi iletelim efendim. Ben Deniz Serkan Yılmaz.

seni karanlıkta yatırıyorlar. Korkuyorsun geceden, bakıp bakıp pencereden yatağına sokuluyorsun. Ben hep eski yerimdeyim biliyorsun. Hava açık olduğu zamanlar beni seyrediyor, seviniyorsun. Ah, ne olurdu ben de sana göründüğüm şekilde odana gelseydim. Ateş böcekleri gibi küçücük avucunda yanıp yanıp sönseydim. Seneler geçip gider, büyürsün, bir gün olur, hepsi biter, endişeler, o çocuk üzüntün, hepsi biter. Aydınlanır senin için geceler, güneş gibi görünürsün, biraz sabır, küçük çocuk, biraz sabır. Ama Allah'ın koyduğu yerde

Alişir dostlarım eski sokaklarda nostaljik anıları hissederek dolaşmaya devam ediyoruz. Hemen sokağın başında ayakta durmaya çalışan evin, şimdi kırık dökük görünen cumbasından saatler boyunca yolu gözleyen kaç çift göz yaşadı o günlerden bu zamana, bu ev.

Kimleri bekledi mesela? Kimleri aradı o gözler? Özlemle beklenenler beklendiklerinden haberdar geçtiler sonradan. Nasıl heyecanlara tanıklık etmiştir bu sokaklar? Kaç yüreğin telaşlı çarpıntısının sesleri yankılanmıştır. İki yanı kuşatmış taş duvarlı binaların sıralandığı bu nostaljik bu sokaklarda. Metal menteşenin üzerinde gıcırdayarak açılan bu kocaman kapılar hep özlemi ve sıcaklığı içeri alırmış gibi düşünürüm. Önlerinden geçerken değerli şiir dostlarım. O zamanlar her mevsim serin rüzgarlar esermiş de açık pencerelerin derme çatma perdeleri efil efil oynaşırmış gibi gelir bana. Sevgili yarenlerim devam ediyor program. Yine birazdan çok güzel bir şiirle bendeniz Serkan Yılmaz mikrofon başında olacağım. Ama öncesinde bir Hüner Coşkuner yorumu yüreklerinize.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la

sokaktaki dar kapımsın sen. Ve ben sende dolaşıp sana varıyorum. Yaklaştıkça çalmak istiyor ellerim seni. Her seferinde engelliyor, engelliyor ellerimi yorgunluğum. Adım attıkça kapatıyorsun kendini bana. Nefretin sevgi, sevgin nefretin oluyor. Ve yüzüme kapattığın her kapıda ne bir sokak ne de bir kapı hatırlamak istiyorum. Dar sokaktaki küçük evimsin sen. Ve ben yine sende yaşayıp sana kalıyorum. Dalıp dalıp gidiyorum geniş göklere. Ve belki de balkonunda yaşlanıyorum. Eşlik ediyor artık hey heylerime sessizliğim. Gözlerimle koparıyorum uçurtmaların ipini. Nedense bir tek sana dayanamıyor bu gözlerim. Ve sonunda ben de batıyorum derinliğine gözlerinin. Derinliğine gözlerinin. Dar sokaktaki geniş yolumsun sen. Ve ben sende yürüyüp sende ölüyorum. Kök salamıyorum artık hiçbir yere. Ve belki de seni yine sevmekten korkuyorum. Çağrışımlar bırakmıyor bir türlü yakamı. Uzaklaşmam, yaklaşmam oluyor. Ve sinirlirken teker teker dar kapının anıları. Ne bir sokak, ne de bir kapı hatırlıyorum.

Gün FM 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

değerli şiir dostlarım. Ahmet Orhan'dan geldi. Çok güzel bir şiir ve dar sokakların izini sürdük bu güzel şiirde. Çocuklarına pencereden bağıran annelerin sesleri geldi mi sizlerin de kulağına efendim? Ya da arkasından gönderilen ablanın kardeşine çağıran kızgın sesi. Zoraki eve getirilmeye çalışan oğlan çocuğunun ağlamaklı yüzü. Sıcak yaz günlerinin akşam üzerlerinde çocukların sokakta toza toprağa bulanan eli ayağı yıkanırdı taş avluda. Islak ayaklarının tahta merdivende bıraktığı izlere bakarak yukarı çıkarken mutfaktan gelen yemek kokuları içini ısıtır o zamanki çocukların, değerli şiir dostlarım. Kim bilir kaç tanesi sabah uyanır uyanmaz sokaktaki oyuna kaçmak için evin merdivenlerinden inerken ahşap trabzandan kayıp annelerinin yüreğini ağzına getirmiştir. Nereden mi biliyorum? Kendimden değerli dostlar. Kendimden biliyorum. Yaşayanlarınızın olduğunu da biliyorum. Selam olsun hepinize. Hadi güzel bir Kubat yorumu dinleyelim. Sonrasında veda için efendim ben Deniz Serkan Yılmaz burada olacağım.

0: children.
1: Gün FM 99.9. En güzel aşk şarkıları.

geldi dostlarım. Bir şehrin sokaklarını anlatmak öyle bir gecede birkaç sözle olup bitecek bir iş değil tabii ki. O dar sokaklar tasvir edilemeyecek kadar geniş, büyük, büyüleyici. Yoksa daha sahipleri anlatılmadı o sokakların. Sarhoşları anlatılmadı, güzelleri zikredilmedi. Henüz yazılmadı aşkları ve aşıkları o sokakların. Bazıları oldukça sakindi eskiden, kuş kanadını ırgalamazdı. Bazılarında sazlar çalınır, eğlenceler tavan yapardı. Bazıları çamur deryasıydı. Sevdalı gençler yürürdü bazı sokaklarda. Oradaki evlerden birinde terk etmişti dünyamızı şairler. Ne şiirler yazılmıştı o sokaklarda. Tecerler, dağlarcalar, külebiler. Anlaşılan çok şey var daha anlatılıp yazılacak eski sokaklara dair. Ama bu gecelik bu kadar da değerli şiir dostlarım. Mutlaka bu programın tekrarını yapacağız. Yarın yeniden buluşabilmek umuduyla yepyeni bir programda tüm yarenlerimi, radyo dostlarımı, şiir dostlarımı, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Efendim ben Deniz Serkan Yılmaz. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.